0: aşk güzel şey sanmışım.
1: Gönüllerin kralı, Kral FM.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek.

0: saçlarından baharı.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Duygularımı yazdım, şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Yepyeni bir bankacılık deneyimi. İş Black.
1: Vay, İş Black.
0: Hayatına değer katacak ayrıcalıklar burada. Kişisel bankacılık hizmeti ve iş portföy yatırım fonu uzman desteğiyle varlık birikimine özel ayrıcalıklar her zaman yanında.
1: Güzel. Başka?
0: Ücretsiz para transferinden avantajlı faiz oranlarına, kültür sanattan restoran ayrıcalıklarına sana özel fırsatlar için İş Black'e davetlisin. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: sürücüleri benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 40 Ağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Türkiye'yi uyandıran adam. Gönül dostu.

Günaydın efendim, hayırlı cumalar diyelim. 22 Mayıs Cuma sabahı, yağmurlu, hafif çiseleyen bir İstanbul sabahı. Bugün öğle saatlerine kadar yağmur devam edecek. Önemli bir ara duracak, sonra tekrar devam edecek. İstanbul'da durum bu. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun. Dualarınızda yer almak ümidiyle. Günaydın, hadi uyanalım.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır maalesef biraz rahatsızdı. Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı zatürre teşhisiyle. Maalesef şu an entübe edilmiş. Çok geçmiş olsun diyelim. İnşallah bir an önce iyileşir ve çıkar.

benzine de gelmiş, mazota da gelmiş, zam geldi ama şimdi de indirim geliyor. Bilginiz olsun. Öyle diyor haber. Sabah Mehmet abi de söyledi, 2,5 lira mı ne? Mazota indirim gelecekmiş galiba motorine. En sevdiğim cümle ya. Bir gidiyor, bir geliyor. Bir gidiyor, bir geliyor.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Hafta sonu etkinlik çok ama nakit yoksa üniversitelilere hafta sonu harçlığı Akbank'ta. Sen de Üniversiteli Akbank'ı programına katıl. Hafta sonu %0 faizli artı para imkanından yararlan. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür.

0: Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Dacia'lara bahar geldi. 3 yaş üzeri Dacia'nızı 22 Mayıs'a kadar yetkili servislerimize getirin. Tüm bakım, mekanik onarım, aksesuar ve işçiliklerinde %30 indirimli fiyatlardan yararlanın. Yapı Kredi World'e özel vade farksız 3 taksit imkanıyla 4 adet lastik alımına, Continental, Bridgestone ve Lassa marka lastiklerde toplam 1200 TL servis indirimi Dacia Care servislerde. Detaylı bilgi Dacia.com.tr'de.

0: İşblek. Yepyeni bir bankacılık deneyimine davetlisiniz. Seçili giyim ve spor mağazalarında 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 1.000 TL indirim İşblek'te. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Renault Care servislerde 3 yaş üzeri Renault'unuza 22 Mayıs'a kadar tüm bakım, mekanik onarım, aksesuar ve işçiliklerde %30 fiyat avantajı. Olur mu? Olur. Çünkü bu aracınızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri Renault uzmanlığıyla hem de avantajlı fiyatlarla almanın en güzel yolu olur. Şimdi soru belli. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir? Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de.
6: Aa, sıra beklemek mi?
7: Ne yapayım, acıktım.
8: Bence bu kadar sıradan olmayın. Tıkla gelsin gel Allah, sıra beklemeden yersin.
7: Gelsin!
8: Milyonlarca kişinin cebinde tıkla gelsin, sıra beklemem. İndirimli yerim diyorsan artık sen de bizdensin.
9: Tıkla gelsin, tıkla gelsin.
10: Aynı gün, aynı rutin, aynı tatlar.
11: Dur! Bir twist lazım. Konik şekli ve közlenmiş kırmızı biber lezzetiyle yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Altın herkesindir ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği koçaktır. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
2: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
4: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.

0: an vergi avantajı sağlayın. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok. Aidat da yok.
3: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bir

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum.

0: Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Gönül dostu Şener. Şener.
5: Türkiye'yi uyandıran adam. Uyandıran adam.
2: İlaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç.

Ben de radyoda oynuyorum, ne var yani. 7.26 Bursa Yenişehir'den İbrahim. Beni anlıyorsun değil mi? Hani beni bir

sen anlıyorsun, sen de yanlış anlama bak. Beşiktaş'a bakalım, nesine bakalım? Önder hocamız çalışıyor, Postaoğlu ile görüşüyorlar. Postaoğlu var ya, Tottenham'lı Postaoğlu. Onunla görüşüyorlar bakalım. Hollanda'dan Ahmet. Akşehir Altıtaş kasabasına selam gönderdi. Güneşli Viyana'dan Ayşe. Hollanda'dan Alican. Valla bizde de alıştık. Avrupa'nın en pahalı akaryakıtı Hollanda'da. 2.40 kuruş. Kuruş mu? Gelip oradan alalım. Euro olmasın o. Avro, avro.

Bu akşam ya bak hep böyle cümle böyle başlayınca bu akşam beni kimse tutamaz. Bakalım Konya'yı Trabzon'u birbirlerini Konya mı Trabzon'u tutacak, Trabzon mu Konya'yı tutacak? Akşam Goracuk, Gezgöz Arpacuk çok eğlenecuk. Antalya'da oynanacak maç finalde Trabzonspor'la Konya karşı karşıya gelecek. Bordo Maviler 18. finalinde 10. şampiyonluğu istiyor. Yeşil Beyazlar ise 2016-2017'den sonra ikinci kez kupayı müzesine götürmek istiyor. İki takım da hak ediyor. İkisi de bence %50-%50 bir durum söz konusu. Bir tarafta Fatih Tekke, bir tarafta İlhan Polat futbolcular bayağı bir hazırlanmış durumdalar. Hak eden, iyi oynayan, gerçekten hak eden kimse o kazansın diyelim. Diğer bir taraftan bak Postioğlu ile ilgili haber vardı Beşiktaş'la ilgili. Arda Turan'la ilgili de görüşmüş. Bunları duymak güzel. Beşiktaş gibi önemli bir kulüpte adımın geçmesi çok hoşuma gitti ama diyor Shakhtar Donetsk'te planlarım var. Burada devam edeceğim diyor. Ama ben dün akşama gitmek istiyorum müsaade ederseniz Arabistan'a. Arabistan'da bir maç vardı ki Nasser, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Kingsley Coman, Joao Felix, Brozovic, Inidio neydi o ya İspanyol ya muhteşem bir futbolla 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo 2 gol attı, hem de ne güzel goller attı adam, nasıl koşuyor 3. gol atacak nefes nefese ya, böyle bir şey olamaz. Futbol aşkı, iş disiplini, iş aşkı, çalışma aşkı. Ya muhteşem, her türlü saygıyı hak ediyor Cristiano Ronaldo. Dün akşam hayranlıkla izledim. Yani 40 yaşında adam, Jorge Jesus da orada. O da iki farklı takımla şampiyonluğu kazandı. Bir ağzından bir cümle kaçırmış, ne kadar doğru. Bir eksiğim kaldı, o da Türkiye'de Fenerbahçe şampiyonluğu gibi bir cümle kullanmış ama. Dur bakalım neler olacak, zaman gösterecek. Ben öncelikle Cristiano Ronaldo'yu canı gülüden tebrik ediyorum. Adam her yeri yaktı be. Yakmadığı yer kalmadı. Arabistan'ı da yaktı. Altın ayak her şeyi hak ediyor.

0: Fransa'dan Sedat Almanya'dan Umut'un telefonunu istedi. Ne yapacaksın dedim. Gitmesin Türkiye'ye, başına bir şey gelmesin diyor. Gurbetçiyiz diyor, uyaralım diyor. Zaten biz her sene birkaç ayin yapıyor, birkaç gurbetçiyi adaklıyoruz zaten. Ey Allah'ım ya. Durup dururken adamı korkutursun ha.
1: Zaman geri gelmiyor.
0: Gitmesin diyor.
1: Neden hep
0: korkuyorsan sen gelme.
1: Geçmişteler.
0: Umut gel gel, bir şey olmayacak, gel sen.
1: Gelmendi daha giden. Ah hayalin gülüşü var.
0: Aziz Başkan geliyor, şampiyon olur muyuz diyor, ne dersin?
1: Memleketin dört yanı.
0: Biz bize ne başkanlar geldi, şampiyon oluruz dedik de olamadık. Sizi bilemem.

Ay ay ay ay. Şener dayı da olduk. Şener baba, Şener reis, Şener abi, Şener dayı. Ona da eyvallah. Bayram yaklaştıkça herkes bir kalıba sokuyor. Bülent elimizi öptü.

süre verdik diye bu herkese vereceğiniz anlamına gelmiyor. Berlin'den Ayşe abla. Trabzon kupayı alırsa biz Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Halamın sakalları olsa amcam olurdu.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Black. Yepyeni bir bankacılık deneyimine davetlisiniz. İş Bankası kredi kartlarıyla yapacağınız kültür sanat harcamalarınıza her ay 500 TL'ye varan indirim İş Black'te. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Renault Care servislerde 3 yaş üzeri Renault'unuza 22 Mayıs'a kadar tüm bakım, mekanik onarım, aksesuar ve işçiliklerde %30 fiyat avantajı. Olur mu? Olur. Çünkü bu aracınızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri Renault uzmanlığıyla hem de avantajlı fiyatlarla almanın en güzel yolu olur. Şimdi soru belli. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir? Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de.

0: Bankası.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.

0: Datçalılara bahar geldi. 3 yaş üzeri Datça'nızı 22 Mayıs'a kadar yetkili servislerimize getirin. Tüm bakım, mekanik onarım, aksesuar ve işçiliklerinde %30 indirimli fiyatlardan yararlanın. Yapı Kredi World'e özel vade farksız 3 taksit imkanıyla 4 adet lastik alımına, Continental, Bridgestone ve Lassa marka lastiklerde toplam 1200 TL servis indirimi Dacia Care servislerde. Detaylı bilgi Dacia.com.tr'de.
1: Aynı gün, aynı rutin, aynı tatlar.
2: Dur! Bir twist lazım. Konik şekli ve közlenmiş kırmızı biber lezzetiyle yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
6: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
7: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
10: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
11: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
12: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
11: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
12: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
11: Evet.
12: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
11: Neden ki o?
12: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir, doğru. Yani yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
11: Yenir abi. Mayda bagaja, evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
12: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
11: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
12: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
11: ya
12: bulunabilirim.
11: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.
13: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında TCL 190 ekran 4K Ultra

0: Ultra HD, Google Smart QLED TV 68.999 liraya, Honor 600 Lite 5G, 8'e 256 GB akıllı telefon tüm renkler 29.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Honor X10 Lite kulaklık hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolu.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf para dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.

0: İlaç gibi radyo.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.

0: Hastane bahçesi, okul bahçesi, otobüs durağı, kaldırımlarda sigara içilmemesi için dün çimene başvurdum diyor. Ergün Hoca. Ah Ergün Hoca. Yayından sonra çıkıyorum metro durağına. Metronun önünde sigara içen gençler, yaşlılar, daha çok gençler. Orada çimenler var. Metro girişinin etrafında çimenler var. Bir sigara bitiyor o çimenlerde. Bir sigara yetişiyor, aklım durur. Nasıl ektilerse. Ne kadar yasak, o kadar merak galiba bizim gençlerde. Rize Havalimanı Güvenliği Meryem Kopu Sebat Cerahoğlu. Ekrem Çankaya selam ve büyük günaydın. Bizim Esenler Belediyesi'nden Kültür Müdürümüz Hüseyin Cerahoğlu ile bir akrabalığı var mı Sebat Cerahoğlu'nun?
1: Olur mu olur?
0: Gerçi başka yardımcımız oldu ama. Değerse,
1: dayanamam, eririm, mahvolurum.
0: Gaziantep'te İbrahim Düzer, hangi İbrahim'den bahsediyorsun diyor. Sokullu İbrahim Paşa'dan. Senden değil İbrahim abi. Önce makbullü, sonra maktul. O Pargalıydı ya.

8.'si düzenleniyor Etne Spor Kültür Festivali. Gittiniz mi bilmiyorum ama. Özellikle ve özellikle ata binip şov yapanlar var ya. Vay vay vay. Her şeye gidiyorsun. Ben de yaparım, ne var ki?

Ben biliyorum zannediyordum dedim. Oğlum diyor, bu zannetmeli olur mu? Bilmiyormuşum harbiden. Ama bizde var böyle, yaparız. Ben yaparım, ne var ki ya? Bir de şey böyle, 2 saat çalışıyorsunuz, ne var ki? Ben de yaparım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 22 Mayıs Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı. Karara 2 hafta içinde itiraz edilebiliyor. Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ilk kez konuştu. Karara tepki gösteren Özel, Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını söyledi. CHP bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak.
5: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz. Yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam, kimse oturmamalıdır. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız? O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem. Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
4: Özel yol haritaları hakkında da bilgi verdi. Yeni parti kurmayacaklarını belirtti. Biz ev sahibiyiz, kiracılar gider, ev sahipleri kalır dedi.
5: Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz, kiracılar gider, ev sahipleri kalır.
4: Özel CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa da seslendi. Genel Merkezi terk etmeyeceklerini belirten Özel, gece gündüz genel merkezdeyiz, emanet

0: kudrete sahip çıkacağız, bizi buraya delegeler oturttu ancak onlar kaldırabilir dedi. CHP'ye yönelik mutlak mutlan kararına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilk değerlendirme geldi. Yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk mesajına da bakalım. Kılıçdaroğlu, gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi. Süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını verdi. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz ifadesini kullandı. İstinaf Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına siyasi partilerden de tepki açıklamaları geldi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu karara sosyal medyadan tepki gösterdi. Dervişoğlu, bizim gözümüzde alınan mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin demokrasi açısından onarılamayan yaralar açacağını söyledi. Karara ilişkin bir açıklama da DEM Parti'den geldi. Kararın hukuk ve adaletle bağdaşmadığı ifade edilirken bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmeli denildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gece yarısından sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. Özdağ mahkeme kararıyla siyasete müdahale kabul edilemez dedi.
1: Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir. Biz devleti ve demokrasiyi savunmak için bugün buradayız.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Efes 2026 Seçkin Gözlemci Günü ile tamamlandı. Tatbikata katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik görülen yolsuzluk davasında 9 isim hakkında tahliye kararı verildi. O isimler arasında Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya da var. Bir tahliye haberi daha geldi. 20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Ali Can Uludağ ilk duruşmada tahliye edildi. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya, Tantaşçı Berkay Şahin ve Mabel Matiz'in de bulunduğu 25 kişi için gözaltı kararı verildi. 20 isim gözaltına alındı, 19 hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi. 77 yaşındaki sanatçının durumu ciddiyetini koruyor. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor. Uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından müdahale edilen Sumut filosundaki aktivistler İstanbul'a geldi. 422 aktivisti taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi, aktivistleri aileleri karşıladı. Bilgi Üniversitesi kapatıldı. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Üniversitede eğitim gören öğrenciler garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %6,05 değer kaybıyla 13.163 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 43.73, euro 53.10, gram altın 6.658 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 77.000 dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Final maçı Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyon belli oldu. Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr damacı 4-1 yenerek ilk lig şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe Beko üst üste ikinci, toplamda üçüncü Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Sarı lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la karşı karşıya geliyor. Mücadelenin başlama saati 18.

0: spor haberlerini sundu.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir sağanak yağışlı 21, Bursa sağanak yağışlı 24, Antalya sağanak yağışlı 25 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29'da 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahtan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

Fenerbahçe ile ilgili Ronaldo falan diye bir şey duydum ama diyor. Vedat abi, ilk defa senden duydum. Benim bildiğim Ronaldo Beşiktaşlı. Gelirse bize gelir. Bak, huyu huyuma, boyu boyuma. Ama Sergen'e sormak lazım, iş yapar mı? O çünkü anlıyor. Gonya'dan Ahmet, Gonya kupayı vermez diyor. O kedi, pardon, o kupa buraya gelecek. Hak eden kazansın ya. Ben yaparım abi. Dadan Sema, günaydın, Erzurum günleri var Haziran'da diyor.

Müyesser abla, ben de her gün söylüyorum da. Erzurum'dan Fatma Ordulu Temel abisine selam gönderdi. Vedat abi, ben de radyocu olacağım demiş. Tutan mı var ol abi? Altyapı yok diyor. Altyapısı sağlam olan zaten. Bir Bülent var. Adam fabrika müdürü.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç gibi radyo.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Çay makinesi deyince vatan.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz.

0: faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele Kılçık hocam.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: olsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Bayram heyecanı Teknosa'da.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 22 Mayıs Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı manşetlerde. Hürriyet'in manşetiyle başlayalım. CHP'ye mutlak butlan. CHP'nin 38. kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme özel ve ekibini görevinden uzaklaştırdı. CHP yönetimini Kılıçdaroğlu'na verdi. Adayım deseydim koltukta rahat olurdum. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık, CHP lideri özel kararın kaldırılması için Yargıtay'a başvurduklarını belirterek bugün de YSK'ya sorumluluk alanına sahip çıkması için müracaat edeceklerini söyledi. Özel partisinin kurullarıyla toplantılardan sonra açıklamalarda bulundu. Birileri kurultayı, seçimi kazanmamızı hazmedemedi. Suçumuz yenmek, bize Ekrem'i bırak, Ankara merkezli siyaset yap, partinin başında otur diyorlar. Cumhurbaşkanı adayı ben olurum deseydim benden iyisi yoktu arkadaşlar. Ben de bu koltukta rahat olurdum ama ben o değilim, biz o değiliz. CHP'de butlan krizi NTV haber portalının manşeti, detaylarına bakalım. CHP kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i telefonla arayacağını söylemişti. Özel'e Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayıp aramadığı soruldu. Özel, bugün yoğun toplantılarımız sırasında çok sayıda telefon geldi. Arayanlar arasında Kılıçdaroğlu da var. Telefonla henüz dönmedim. Dönmenin manası yok. Dönsem de ne konuşacağız? O telefon bu yargının o kararıyla uzlaşmaksa uzlaşamam dedi. Mahkeme Kılıçdaroğlu dedi. Milliyet'te bugün manşet, mahkeme Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal etti. Sonraki tüm kurultaylarda otomatik olarak yok sayıldı. Tedbirli kararla Özel görevden uzaklaştırılıp Kılıçdaroğlu'nun göreve devamına karar verildi. Kılıçdaroğlu, mahkemenin kararı ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır dedi. Milliyet'te hemen logonun üzerinde dikkat çeken başlıksa Kadir İnanır entübe edildi. Zatüre nedeniyle bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır entübe edildi. Akciğerinde tümör tespit edildiği öğrenilen 77 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren hayat arkadaşı Jülide Kural, daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız dedi. Bir tahliye haberi var, 10 Haber'den aktaralım. Alican Uludağ tahliye edildi. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 90 gündür cezaevinde olan gazeteci Alican Uludağ dünkü duruşmada tahliye edildi. Ve sabahın manşeti, Efes'te dosta güven, düşmana gözdağı. Efes 2026'nın sadece bir tatbikat olmadığını belirten Başkan Erdoğan, dostlara güven aşılamış, Türkiye ile ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakmıştır dedi. Şaibeli kurultay iptal, yine sabahın ilk sayfasından bir başlık. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesine hükmeden kararda delege iradesi menfaatlerle yönlendirildi denildi. Sözcü gazetesine geçelim. Manşet Sözcü'de selamı çaktı, mutlak butlan çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma videosundan bir gün sonra mahkeme Özgür Özel'i görevden uzaklaştırdı. Eski yönetimin dönüş yolunu açtı, partide büyük kriz başlattı. Acılara katlanacağız ama asla teslim olmayacağız. Haberin alt başlığı, Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından böyle meydan okudu. CHP lideri ilk mesajında kararlılık vurgusu yaptı. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi değil, acılara katlanmayı ancak teslim olmamayı vaat ediyorum dedi. Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Haberler.com'dan aktaralım detayı. Eylül 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında TMSF'nin el koyarak kayyum olarak atandığı, Can Holding'in sahibi olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatıldı. Bu haberle biz de basın turunu tamamladık. Güzel bir bayram tatili geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı

Madine gittik de Midyat'a gidemedik. Kalkın gidelim Mardin'e, medeniyetler şehrine. Gece başka gün. Çarşıyı gezemedim, Ali gezdi. Bizim Afrikalı ona yanıyoruz.

Susurluk Gökçe'de de köyüne Nadi'nin Almanya'dan selamını gönderdi ki Kayseri'den Onur yolculara, servisteki arkadaşlara sıradaki şarkıyı armağan etsin. Mardin'in Çelebi Almanya'da geçen ay mazot litresi 2,5'tu. Şu an 2. 2 avro. Oo, sizden alalım o zaman ya. Bir oraya gelelim de. Fabrikada transparan çekerken oynadım Çerkezköy'den Ramazan. Amacımız da bu zaten, uyandırmak. Böyle bir kendimize gelmek. Leman abla, Midyat'taydık diyor. 1 Mayıs'ta Mardin'e gittik. Midyat çok kalabalıktı diyor. Bayağı yani her size bir senin içerisinde her ayda artık gidip gezebileceğin, her ayın ayrı bir güzelliği olan şehirlerden biridir Mardin. Ayrı güzellikleri var. Bu arada küçük kızının doğum günüymüş. 43 yaşına basmış Leman ablanın. Melike ablamız 43 yaşında. Nice senelere diyelim. İngilizce öğretmeni, ne diyorsun? Melike abla, are you ready? Happy birthday!

Kasımpaşa'da Norhan'ın bugün evlilik yıl dönümü 22. yılını kutluyor. Çok sevdiği eşini, biricik aşkına bunu göndersin. Sırada bu var. Bir yastık ömür boyu mutlulukta, dilimiz nazardan uzak. Yeni evlenenlere örnek olacak.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
5: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saate montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
5: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
7: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajapı.com.tr'de.

0: Hazırla, afiyet de ye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
7: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
14: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Gönül dostu Şener. Türkiye'yi uyandıran adam.

Son günlerde kendini şarkıların içerisinde bence en popülaritesi yüksek olan bu. Hakan Kurt Oy Pulim dedik, veda zamanı geldi. Kezban burada, sonra sizlerle birlikte. Efendim, sürçülisan ettiyse kanfola. Önümüzdeki hafta bayram. Hazırlıklarınızı yapın. Bayramda herkesi bekliyorum ben, ona göre. Ölmezsen kalırsak. Pazartesi görüşmek üzere. Beni Hüseyin Anacığım. Bye bye.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 22 Mayıs Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı. Karara 2 hafta içinde itiraz edilebiliyor. Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez konuştu. Karara tepki gösteren Özel, Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını söyledi. CHP bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak.
5: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz. Yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam, kimse oturmamalıdır. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız? O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa, ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem. Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
4: Özel yol haritaları hakkında da bilgi verdi. Yeni parti kurmayacaklarını belirtti. Biz ev sahibiyiz, kiracılar gider, ev sahipleri kalır dedi.
5: Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır.
4: Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa da seslendi. Genel merkezi terk etmeyeceklerini belirten Özel, gece gündüz genel merkezdeyiz, emanete sahip çıkacağız, bizi buraya delegeler oturttu ancak onlar kaldırabilir dedi. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilk değerlendirme geldi. Yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk mesajına da bakalım. Kılıçdaroğlu, gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi. Süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını verdi. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak.

0: ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz ifadesine kullandı. İstinaf Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına siyasi partilerden de tepki açıklamaları geldi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu karara sosyal medyadan tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Bizim gözümüzde alınan mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlandır," dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin demokrasi açısından onarılamayan yaralar açacağını söyledi. Karara ilişkin bir açıklama da DEM Parti'den geldi. Kararın hukuk ve adaletle bağdaşmadığı ifade edilirken bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmeli denildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Efes 2026 seçkin gözlemci günüyle tamamlandı. Tatbikata katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik görülen yolsuzluk davasında 9 isim hakkında tahliye kararı verildi. O isimler arasında Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya da var. Bir tahliye haberi daha geldi. 20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ ilk duruşmada tahliye edildi. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi. 77 yaşındaki sanatçının durumu ciddiyetini koruyor. Uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından müdahale edilen Sumut filosundaki aktivistler İstanbul'a geldi. 422 aktivisti taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistleri aileleri karşıladı. Bilgi Üniversitesi kapatıldı. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Üniversitede eğitim gören öğrenciler garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Final maçı Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyon belli oldu. Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr amacı 4-1 yenerek ilk lig şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe Beko üst üste ikinci, toplamda üçüncü Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Sarı lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la karşı karşıya geliyor. Mücadelenin başlama saati 18. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
0: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 40 Ağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29'da 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
5: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı.

Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu güzel bir cuma günü olsun hepimiz için. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hoş geldiniz.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar Tenax.

0: Kale Kilit.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel. Lot

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Nihancele kılçık koca.

0: İlaç gibi radyo.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla kralcılarla birlikte olacak. Bugün İzmir Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiler, merhaba. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki sevgili kralcılarımıza, çalışırken bize kulak verenlere kolaylıklar diliyorum. Bolluk, bereket dolu güzel bir cuma günü diliyorum. Hayırlı bir cuma günü olsun inşallah sevgili kralcılar. Babalar Resitali ile açtık yayınımızı, yine en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz.

0: yok.
1: Çok sevdiğim iki genç kardeşimiz Zeliha Kendirci ve Şahin Kendirci, bir güzel ailenin iki güzel neferi, hayatlarını müziğe adamış, çocukluklarından beri bildiğimiz, çok sevdiğimiz iki kardeş arka arkaya kralcılarımız için söylediler unutulmaz şarkıları, hayatımıza damgasını vurmuş şarkıların yeni versiyonları.

0: Haftanın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: afiyet de ye.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
3: Midas'tan sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları.

0: ve Kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 7. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka. Yataş'la
1: mutlu uykular. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Bankam Tombank kartım hadi.
10: İlaç gibi radyo.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
13: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

En sevdiğimiz seslerle devam ediyoruz sevgili kralcılar. Bu şarkıları özellikle çalışırken bize kulak veren sevgili kralcılarımıza armağan ediyorum. Atölyelerde, tekstil atölyeleri, mobilya atölyeleri, mermer atölyelerinde çalışan kralcılarımız, fabrikalarda çalışan kralcılarımız, tarlada, bağda, bahçede bize kulak veren sevgili kralcılarımız sizler için gelsin. Bütün emekçiler için gelsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Sezen Aksu'nun en sevdiğimiz şarkılarından, hayatımıza damgasını vurmuş şarkılarından biri Gidemem. Metin Şentürk'ün şahane yorumundan gelecek. İki sanatçıyı da çok seviyorum. Sezenimiz, kraliçemiz, Allah sana uzun sağlıklı, nice güzel ömürler nasip etsin. Bize böyle güzel şarkılar yaz, bize böyle güzel şarkılar söyle, ruhumuza iyi gelsin. Hepimize ilaç gibi gelsin. Canım Metin Şentürk, ne kadar güzel okumuşsun, yüreğine sağlık.

acıdan. Andıkça kanadı içimde yer aldı.

0: sabaha kadar. HTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele kılçuk.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı.

0: katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben.
5: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep evim, havada karada çekerim.
11: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral, gönüllerin kralı.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: En sevdiğimiz seslerden biri Güllü, 1996 yılında Değmezmiş Sana isimli albümünden sevenleri için söyleyecek. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Çok sevdiğimiz bir Ferda Anıl şarkısı. Unutulmayan hayatımıza damgasını vurmuş şarkılardan biri daha. Güllü'den bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Biraz eskilerden, biraz yenilerden, unutulmayanlardan şahane bir müzik listesi yaptık kendimize. Yavaş yavaş programın finaline yaklaşıyoruz sevgili kralcılar. Unutulmayanlarda Gülden Karaböcek'ten bir şarkım var. Sevenlerine hediyem olsun.

0: Rabbanın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: afiyet de ye.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi Göz.

0: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
1: Şöyle abi. Evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
0: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
1: Abi Gofrik miniler standart zaten. Yoldan da alınır da.
0: Evet.
1: Arabada yanınızda olmasın. Arabada yanınızda olmasın.
0: Neden ki o?
1: Yeniyor abi. Yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani. Tamam. Yeniyor.
0: Yener abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
1: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
0: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
1: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
0: ya
1: bulunabilirim.
0: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.
2: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde.

0: Castrol ve Prometeon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: Kezban'ın günlüğü.
4: Ve bugün de geldik programın finaline. Sevgili kralcılar, iki saati bizimle paylaşan, şarkılarımıza eşlik eden bütün kralcılarımıza, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bize kulak veren sevgili kral ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Kibariye'nin bu şarkısının ardından Müslüm Baba'yla veda edeceğiz. Pazar akşam saatler 8'i gösterdiğinde görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: sona erdi. İlaç Gibi Radyo. Reklam. Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
1: Cars. İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir sağanak yağışlı 21, Bursa sağanak yağışlı 24, Antalya sağanak yağışlı 25 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Afrikalı Ali'yi sunar.

Efendim herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim. Orladım Kezban'dan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

Korkma söylemem adını kimselere duyurma. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek bir

Orhan Gencebay'ın ardından İbrahim Tatlıses'ten çok güzel bir şarkı hazırladım. Paylaşacağım birazdan sizlerle. Bu arada mesajlarınızı Afrikalı Ali Instagram hesabımdan en son yaptığım paylaşımın altına lütfen gönderin. DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Sevgili Mete, Müslüm Baba'dan bir isteğim var abi. Özellikle eşime armağan ediyorum diye bir not iletti. Birazdan İmparator'un hemen ardından çalacağım. Sevgili Sami kardeşim, Sami Çelik bir not iletmiş. Diyor ki, Ali'cim bu akşam Afyon'a gidiyorum. Afyon Gökçek Köyü'nde DMD hastası Zeki Baştürk yavrumuzun bir gecesi var. Ücretsiz bir organizasyon olacak diye yazmış. Emeği geçen Gökçek Köyü muhtarı Rukiye Hanım'a ve Erkan kardeşime selamlarımı iletiyorum. Şu anda yoldayım demiş. Afyon Dinar'a gidiyorum diye bir not iletmiş sevgili Sami Çelik. Kardeşim benim, selamlar gönderiyorum ben de. Oradaki bütün dostlara selamlarımızı da iletirsen seviniriz. İmparatorun bu şarkısını sana da armağan edeyim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
12: Hem de hiç para vermeden.
13: Abonelik de yok.
14: Aidat da yok.
11: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Evet, mesajlarımızla devam edelim. Şükrü Tahran göndermiş, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Kullanıcı adı Engin ama ben Sezgin Odabaş Hollanda'dan diyor. Bir de sitem etmiş mesajlarımızı okumuyorsun diye. Genelde fake hesapların mesajlarını okumuyorum. Niğde'den Güneydoğu Gazi Sayın Barış Özbaki'nin isteği var demiş. Çalarsanız seviniriz. Berk Gürsoy göndermiş mesajı. Şadiye Batmaz Adana'dan. Konya'dan Neşe Kaya, sizleri severek 99'dan beri dinliyorum. Eşim Mustafa Kaya, çocuklarım Buğlen ve Emine Berra için senden bir isteğim var demiş, isteğini yazmış. Seyran Tepe'den selamlar, iyi yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Arzu sanırım ismi. Eskişehir'den Önsel Demirkol, hayırlı cumalar, tüm sevenlere gelsin çalacağınız şarkı diye bir not iletmiş. Ali Karabulut Ankara'dan göndermiş mesajını. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı bayramlar şimdiden diye bir not iletmiş. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: afiyetle ye. Hep tatil
1: mutluluğu. Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
8: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
9: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
10: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Milandeciğim teşekkür ediyorum. Öpüyorum ellerinden. Sıradaki şarkıyı sana da göndereceğim. Hayriye Erbaş. Allah'a emanet ol. Tüm sevdiklerimize gelsin çalacağın şarkı. Hayırlı cumalar dilerim. Tüm kralcılara, Türkiye'ye gelsin çalacağın şarkı. Giresunlu Mahmut Tekin göndermiş mesajı. Gaziantep'ten selamlar. Bugün doğum günü olan kızım Gülendam için senden diyor bir istekte bulunacağım. Çalarsam mutlu olurum demiş. Hemen bakıyorum arşive varsa şarkıyı göndereyim. Yusuf Sert Adana'dan iletmiş mesajını. Abi diyor finalde çalacağım Ferdi Tayfur şarkısını tüm kral ailesine ve Ayfun Kaplan abime armağan ediyorum diye bir not iletilmiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 22 Mayıs Cuma, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Manşet mutlak buttan, sıcak gelişmeyle başlayalım. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri değerlendirildi. Yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi denildi. Şimdi dün akşam gelen, gündemi sil baştan değiştiren haber ve gelişmeleriyle devam edelim. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı. Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez konuştu. Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını söyledi.
2: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz. Yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam, kimse oturmamalıdır. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız? O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa, ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem. Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
1: Bu arada CHP bugün de Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. YSK, CHP'nin itiraz başvurusunu görüşmek üzere toplandı. Özgür Özel dün yol haritaları hakkında da bilgi verdi. Yeni parti kurmayacaklarını belirtti. Biz ev sahibiyiz, kiracılar gider, ev sahipleri kalır dedi.
2: Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır.
1: Özel CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa da seslendi. Genel Merkezi terk etmeyeceklerini belirten Özel, gece gündüz Genel Merkez'deyiz, emanete sahip çıkacağız. Bizi buraya delegeler oturttu ancak onlar kaldırabilir dedi. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilk değerlendirme geldi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir dedi. CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk mesajına bakalım. Kılıçdaroğlu, gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi. Süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını verdi. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz ifadesini kullandı. Bu arada Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 avukatını azletti. Mutlak butlan kararına siyasi partilerden tepkiler var. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bizim gözümüzde alınan mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin demokrasi açısından onarılamayan yaralar açacağını söyledi. DEM Parti'de bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmeli açıklamasında bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gece yarısından sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. Özdağ, mahkeme kararıyla siyasete müdahale kabul edilemez dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik görülen yolsuzluk davasında 9 isim hakkında tahliye kararı verildi. O isimler arasında Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya da var. Bir tahliye haberi daha geldi. 20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ ilk duruşmada tahliye edildi. Ünlülere yönelik yürütülen

0: Gelen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden biri tutuklandı, 19'u serbest bırakıldı. Tutuklanan isim dermatoloji uzmanı Doktor Mehmet Rahşan. Bilgi Üniversitesi kapatıldı. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Üniversitede eğitim gören öğrenciler garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi. 77 yaşındaki sanatçının durumu ciddiyetini koruyor. İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerinin önünde 33 kedi ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %1,5 azalışla 12.966,26 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.300'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 45.74, euro 53.10, gram altın 6.648 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 77 bin dolar bandında.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Final maçı Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko üst üste ikinci, toplamda üçüncü Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'a ana tablodan katılacak Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi belli oldu. Milli tenisçi Rus raket Daria Kasatkina ile eşleşti.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Sayenizde o

30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, Misok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde süper.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla kralcılarla birlikte olacak. Bugün İzmir Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.
4: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Baba'dan çok güzel bir şarkı hazırladım Müslüm Baba'yla. Devam edeceğiz. Kolay gelsin. Şarkı istiyorum. İnşallah çalarsın. Elbet bir gün buluşacağız demiş. Aydın Ömür göndermiş mesajı. Engin. Bazen yapmış olduğum paylaşımda yorum yapmış daha doğrusu. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den selamlarını iletmiş. Türkan Kaya istek şarkısını yazmış. Birkaç mesaj göndermiş.

dermiş. Adana'dan Yusuf Sert. Abi diyor, finaldeki şarkıyı çalacağım sana sevgili kardeşim. Sevgili Ayfun Kaplan'a da armağan edeceğim bu arada. Çalacağım şarkıyı. Erdoğan Çorak abi diyor, tüm Çankırılı hemşerilerime, özellikle satılmış abiye bir istekle bulunacağım diye notunu iletmiş, Sultan Gazi'den göndermiş mesajı. Bir de benim çok sevdiğim bir kardeşim var, sevgili Ömer. Kültür Yolu Festivali'nde güvenlik müdürüdür. Zaman zaman radyoyu açar dinler. Yine açmış radyosunun başında, sevgili kardeşim beni dinliyor. Manisa'da beraber olacağız inşallah. Ayın 30'unda Manisa'da Kültür Yolu Festivali başlıyor. 9 gün boyunca da orada olacak. Sunuculuğunu da ben yapacağım. Sevgili Ömer kardeşime ve tüm ekibe, mesai arkadaşlarına sıradaki Müslüm Baba şarkısı benden armağan olsun.

0: Kral FM tanıtıcı reklam.
1: Evet, şimdi çok kıymetli yol dostu kaptanlarımıza seslenmek istiyorum. Gözünüz yolda, kulağınız bende olsun. Bildiğiniz gibi Kral FM'den sevgili Kaptan Şener yaklaşık bir aydır farklı şehirlerde F-Max ile yollardaydı. Sizlere hem F-Max'i anlattık hem de bizzat test sürüşü yaparak

0: test etmenizi sağladık. Bugünse sevgili Kaptan Şener İzmir'de. Evet, her zaman olduğu gibi etkinlik alanında sizlerle buluşacak. Saat 14 ile 16 arası Kral FM'in canlı yayınını da gerçekleştirecek kaptanlarımızı hatırlatmış olayım. Dilerseniz F-Max'in saymakla bitmeyecek özelliklerinden birkaçını daha sizlere ileteyim. F-Max 510 PC, Eco Torque Gen 2 motoru ve 2600 Nm torkuyla rampa dermanı olarak tasarlandı. Ayna kamera sistemi ve elektrohidrolik direksiyonla teknolojiyi zirveye taşıdı. Kabin içi dijital kokpit, ambiyans aydınlatması ve yenilenen konforlu sürücü koltuğu kaptanın tüm ihtiyaçlarına göre revize edildi. Güvenlik, şerit takip ve kör nokta uyarı gibi ADAS sistemleriyle sağlama alındı. Eco Mode Plus modeli ile %11.3'e varan yakıt tasarrufu hedeflenirken 1350 litrelik kapasiteyle menzil dert olmaktan çıkarıldı. Bir aydır devam eden yolculuğumuz bugün İzmir'de sona eriyor. İzmir ve civarında bizleri dinleyen kralcılara seslenmek istiyorum. Son etkinliğimizde F-Max ve bizimle buluşmak isterseniz sizi de bugün İzmir Nakliyeciler sitesine bekliyoruz. Ayrıntılar porttrucks.com.tr'de.
1: Kral FM tanıtıcı reklam.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
3: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız sizlerle birlikte olacak. Tüm kralcılara hayırlı cumalar diliyorum. Pazartesi günü saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bu anons seni Baba Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Baba Cars'tan al.
1: Baba Cars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
6: Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir sağanak yağışlı 21, Bursa sağanak yağışlı 24, Antalya sağanak yağışlı 25 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

içimizi yakan şarkılardan biriydi Ferdi abimizin. İşte 90'lı yıllarda yerimizden düşmeyen birçok güzel şarkı vardı. O şarkıları da kralcılarımızla buluşturma vakti. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM'de Harbi Kız'la olan birlikteliğiniz başlamış bulunmakta. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Haftanın son çalışma gününde tüm dinleyicilerimize hayırlı, bereketli, huzurlu bir cuma günü diliyorum. 2 saat boyunca bugün de yan etkisi olmayan en güzel reçeteleri Harbi Bacınız İtina ile size yazacak. Bu reçeteler hiçbir yerde yazılmaz. Ona göre eczanelerde satılmayan tek ilaç burada efendim. İlaç gibi radyoda halde gönlümüzden geçen şarkıları kralcılarımıza ulaştırmaya devam edelim. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: Kale Kilit.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum, en ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
12: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olun.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Mayıs'ta ETS tatilini en sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Efsane bir şarkı. Ah ah. Giden yıllarımda yarım kalan heveslerim, içime attığım kırgınlıklarım ve kimseye anlatamadıklarım, suskunluklarım kaldı kardeşim diyenler. Bu şarkı benden size armağan olsun. Herkese iyi görünmeye çalışırken en çok kendini yoranlar, kendini kötülük edenler. Orada mısınız? Ya şimdi geri dönüp baktığınızda anlıyorsunuz değil mi? Bazı insanlar geçiyor, bazıları sizi unutuyor ama yüreğinizde, içinizde bıraktıkları hiçbir zaman gitmiyor, geçmiyor. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Şahane paylaşımlarınız var. Eksik olmayın dostlar. Görüyorum her birini. Birazdan değerlendirmeye başlayacağım.

0: Kolay değil. Kolay değil sevgilim, hemen seni unutmak. Yokluğum bir ölüm, hasretim ecelim. Öldürür aşk yarası. Öldürür aşk yarası.
1: Öldürmese de süründüğü kardeşim. Niğde'den bizi dinleyen kazlarımız var. Selam olsun Mehmet Uğur. Balıkesir, Dere Çiftlik Köyü'nden Mustafa İşir'ini dinliyorum artık kız seni demiş. Çok sevdiği eşine ve çocuklarına armağan etmiş. Mutluluğunuz daim olsun. Zonguldak'tan Kerem Gökçen hayırlı cumalar. Kahvehanede çalışıyorum artık kız her zaman olduğu gibi. Bugün de seni dinliyoruz. Zonguldaklılara yaz bir reçete demiş. Eyvallah. Aç sesini kardeşim demeyi de ihmal etmemiş. Hacı Kaya Şanlıurfa'dan selamlar Erbil kız. Seksini şu anda Özlem Hanım sizi dinliyor demiş. Özlem Hanım'a da selam olsun. Kolaylıklar diliyorum. Her birinize Avusturya'dan Sezgin. O da baş kardeşimiz de programımızı takip etmekteymiş. Kayseri'den Özlemciğim. Canımsın benim. Sana da armağanım olsun bu şarkı. İzmir'den Bekir Kaymaz. Halil Burgaz kardeşiyle beraber bizleri dinlemekteymiş. Beydağlı Hüseyin Ovalı kardeşimizi de unutmayalım. Selam olsun. İzmir'e de sağlam reçetemizi yazıyoruz.

Var mı aranızda sevgi unutamayanlar? Oh, oh. Çok çok olduğunu biliyorum ama şunu unutmayın ki geçmişe tutunarak ne huzur bulunur ne de yeni bir başlangıç yapılır. Sizi gerçekten seven biri sizi yarım bırakmazdı. Bazen unutmak değil de kabullenmek insanı iyileştirir kardeşim. Her şey geçiyor hayatta. Yeter ki sen geçenin ardından kendini tüketme. Öyle değil mi? Beydağlı kardeşim programı başlamadan mesajını göndermiş. Karaman'dan Lütfü abicim selam olsun sana da. Alanya'dan programımızı takip eden krallığımız var. Sevgili Ahmet Usta. O da Hatay'a doğru seyir halindeymiş. Eşi Nedime ve prensesleri Elif Rabia Nur ve Esil amasına armağan etmiş. Esile'ye de sevgiler. Allah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
4: yatırım. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: afiyetle ye.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Heydey Sigorta, her anında daima yanında.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya bankkart mobil'den, bankkart.com.tr'den veya HGS yazın.

0: 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç kirala çık yola. Ziraat Filo yanında.

Evet, bir ilişkide başlangıçlar ne kadar normalse bitişler de bir o kadar normal. Ama geldi bunu kalbe anlat. Sevince insan elvedaları istemiyor, hayatında olmasın istiyor ama hayat acımasız değil, insanlar acımasız. Bir bakmışsınız ki olmuyor, bitti. Onca emek, onca fedakarlık boşa gitti. Aslında boşa demeyelim, tecrübe olarak bize geri dönüyor dostlar. Her şeyde vardır bir hayır diyeceğiz. Elveda demişken sabahleyin Instagram'dan bir sevenim mesaj gönderdi. Sevgili Hanifeciğim, canım benim, selam olsun. Samsun'dan yazmış böyle güzel şeyler. Sonrasında diyor ki ablacığım, saçlarını ne zaman sarıyı boyayacaksın? Biz alışkın değiliz bu rengi demiş. Dedim ki Hanifeciğim, canım benim, bu benim kendi rengim. Yani ana rengim. Doğal rengim. Yani alışkın olacaksın. Çünkü saçım kopuyor. Kopuyor. Çok böyle sarı saç kullananlar bilirler ki o işlemler saçı yıpratıyor dostlar. Sonrasında bir bakmışsınız ki kafanıza saç kalmamış. Bizim de öyle oldu. Aslında değildi ama sonrasında nazarıma da geldik, bilemiyorum. Gür bir saçım vardı, uzun bir saçım vardı. Tabii paylaşımların sonrasında zaman içerisinde bir baktık ki bir ay içerisinde kafamızda saç kalmadı. Sonrasında dedim ki ne yapacağız? Hemen ana rengine döneceğiz ve sonrasında biraz relax. Kendi halini bırakacağız. Zaman her şeyin ilacıdır. Ama şu anda böyle bir zemin yok dostlar. Keşke, keşke. Ben de çok istiyorum ama olmayınca da olmuyor. Eyvallah. Instagram'dan takip edenler böyle bir şey yazmışlar tabii. Bazıları yazıyordu, harbuki seni sarışın değil esmer hayal ediyoruz demişlerdi. İşte hayal ettiğiniz gibi olduk, yine yaranamadık. Ne yapsak olmuyor yahu. Kral FM Harbi Instagram adresim bu arada. Takip etmeyenler varsa takip de edebilirler. Şimdi yine nostalji rüzgarları estiriyoruz. Sinan Özen'in Yıllara Meydan Okuyan şarkısıyla ilk saatimizi uğurluyoruz. Bu akşam

0: Mesaj Kimi Radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: inanırım.
1: Yeni saatimizi demir attık dostlar. Radyodan şimdi aşan kralcılarımızı bir kez daha selam olsun. Befmek sponsorluğunda sevgili Kaptan Şener bir ay boyunca Türkiye'nin dört bir yanını dolaştı. Bugün son durağı İzmir. İzmir Nakliciler Sitesi'nde şu anda beni dinliyor. Kardeşime mikrofonu bırakıyorum. Bakalım bizlere neler söyleyecek sevgili Kaptan Şener.
2: Sevgili Harbi selam olsun. Evet, İzmir'den bu kez memleketimizden sizlere sesleniyoruz. Ford Trucks'ın Kaptanlar Kulübü senin şehrinde sloganıyla çıktığımız yolculuğumuzda son durağımıza geldik diyebiliriz aslında. Türkiye turumuzun son ayağı İzmir'deyiz bugün. İzmir'imizden güneşli güzel bir günden hepinize selamlarımızı iletelim. Ford Trucks ailesi yeni F-Max'lerini, yenilenmiş F-Max'lerini Türkiye yollarında kaptanların görücüsüne çıkarmıştı. Ve böyle güzel bir şekilde bizlerle birlikte açtı geldi. Şimdi İzmir'de Nakliyeciler Sitesi'nde yine bugün de etkinlik alanımız. Maşallah şenlik diyebiliriz. Yarışmalar var, hediyeler dağıtılıyor. Bir yandan kaptanlarımız burada. Yeni F-Max'leri yakından tanıyorlar. İzmir ve civarındaki bütün kaptanlarımızı hatırlatmış olalım. Bizler şu anda İzmir'de Işıkkent civarında bilirler. Kaptanlar bu civarı çok iyi bilir. Evet, Nakliyeciler Sitesi'nde sizleri bekliyoruz sevgili kralcılar. Tüm uzun yol kaptanlarımıza da buradan hatırlatmış olalım. Evet, İzmir'e, İzmir'deki kralcılara da hatırlatalım tabii. Selam olsun diyelim bütün güzel yüreklere. Sana da iyi programlar dileklerimizi iletelim sevgili Harbi. İlerleyen dakikalarda tekrar birlikte olacağız. Bizler saat 16'ya kadar yayınlarımızı buradan gerçekleştireceğiz. Sevgili kralcılara İzmir'den selam olsun diyelim.

0: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Burası tavuk dünyası.

0: iki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: efsane bir şarkı.
1: Geri getir sevgimi, ver ver
0: beni bana,
1: ver.
0: Geri gelmeyen bir ömür için
1: geri getir,
0: kimseye kendini tüketme kardeşim.
1: Getir,
0: çünkü zaman en kıymetli emanet, öyle değil mi canlar? Kırılan düzelir belki ama geçen yıllar geri dönmüyor. Bir gün dönüp baktığınızda

kendi hayatını ertelememeli kimse için. Vallahi yapmayın bunu kendinize. Kaptanlarımız var bizi dinleyen. Otobüs kaptanı Sümer. Şu an seni dinliyoruz Harbi Kız. Antep'ten Marmaris'e doğru seyir halindeyiz. 33 BNR 09 plakalı araç kaptanı. Yolunuz açık olsun. Neden?

şarkıdan sonra bir yıllar utansın güzel olurdu Müslüm Gürses'ten ama birazcık böyle ezberi bozalım istedim. Niğde'den Taju kardeşim selam olsun Niğde'ye. Belçika'dan Ramazan sevgiler kardeşim yolun açık olsun. Araç içerisinde bizi dinleyen dinleyicilerimizden Ramazan Şimşek. Eşim Fatoş Kıran'ı bir şarkı istiyorum bugün doğum günü. Hayır abicim kırmıyorsun değil mi? Yengemize güzel bakıyorsun. Allah ayırmasın. Nice güzel yıllarınız olsun. Birlikte yaşlanın inşallah. Bursa'dan Burcucuğum eşim için bir şarkı istiyorum. Levent Erat armağan etmiş. Bir gün Levent abimiz de sana şarkı göndersin. Vallahi her gün sen gönderiyorsun ona şarkı. İnşallah kıymetini biliyordur. Konya'dan selamlar. Sevgili Meryemciğim selam olsun. Ankara'dan Samet Bergen'den güzel bir şarkı paylaşmıştık. Mehmet Güner Denizli'den bizi dinlemekteymiş. Eyvallah. Denizli'ye de reçetimizi yazıyoruz. Aç sesini kardeşim.

Ben senin yanında hep cennetteyim. Yani vallahi insan bu şarkıda bile bu sözleri duyunca eriyor. Gerçek hayatta düşünsenize sevdiğiniz kişi bunu söylese size, kim bilir neler olur neler. Küçük köyden Necmettin, ayakkabı tamiriyle uğraşıyorum harbi kız demiş. İthal ediyormuş. Yani bu işi bilen bir abimiz, işinin erbabı. Biz de ona bir reçete yazalım. Küçük köye yazalım sağlam bir reçete. Açıyoruz değil mi radyomuzun sesini kardeşim? Yakışır. Konya'dan Adana'ya doğru seyir halinde. Abim Duran kardeşim, sana da sevgiler. Harbi kız Fatma, ben Bursa'dan seni dinliyorum demiş. Aşkı Serkan Armağan diyormuş. Yakışır.

İnsanı gerçekten anlayan çok az olur dostlar. Herkes geçer der ama kimse gecenin sessizliğinde içinden neler geçtiğini bilmez. Bazıları yanında durur gibi yapar ama bazıları sadece konuşur. Oysa insanın ihtiyacı olan şey nedir? Samimiyettir, huzurdur ve gerçekten hissedilen bir vefadır. Vefa deyince aklıma kim geldi? Sevgili Birgülcüm, canım benim, sana armağan olsun. Sevgili Nurdan'ım, belki o da duyuyordur beni. İmparatorla babalar istediğini şöyle bir nihayete erdirelim bakalım.

0: fiyatla ya. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
3: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500

0: biletlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Evet, Kaptan Şener şu anda İzmir'de. İzmir Nakliciler sitesinde beni bekliyor. Sezonu bırakıyorum. F-Max sponsorluğunda bakalım sevgili Kaptan Şener bizlere neler söyleyecek, akabinde vedamızı gerçekleştireceğiz.
1: Sevgili Harbi, bizler İzmir'de yine Nakliyeciler sitesinde Ford Trucks ailesiyle birlikte yeni F-Max'leri tanıtmaya devam ediyoruz. İlgi gerçekten çok yoğun. İzmir'deki bütün kralcılarımıza teşekkür ediyoruz. Kaptanlarımız burada. Yarışmalar düzenleniyor, hediyeler kazanıyor bir yandan, hep bahsediyoruz. Şunu da söyleyelim, hediyeler öyle hani ne veriyorlar kaptanlara derseniz, bir kaptanın uzun yolda en çok ihtiyacı olanlar. Termostan powerbank'e, gözlüklerden yeleklere, şapkalara, böyle bir kaptanın ihtiyacı olan bütün hediyeler burada dağıtılıyor kaptanlarımıza. Bilgisi olsun, İzmir'deki kaptanlarımızı bekliyoruz. Bu arada stüdyomuzda kralcılarımız da var. Yine çok eski kralcılarımızdan bir tanesi. Hoş geldiniz, sizi bir tanıyalım.
2: Teşekkür ederim. Ben Muhammed Hanife II. 95 yılından beri Kral FM'ciyim. Şimdi Avrupa'da çalışıyorum. Avrupa'da dahil Kral FM dinliyorum.
1: Yani biz sizinle birlikte dünyayı geziyoruz diyebiliriz.
2: Aynen. Avrupa'yı, şimdilik Avrupa'yı geziyoruz. Yani hiç kesintisiz dinliyorum.
1: Eyvallah, yüreğinize sağlık. Siz de şoförlük yapıyorsunuz.
2: Evet, ben kısa süreli tır şoförlüğü de yaptım. Şimdi minivan şoförlüğü yapıyorum. 3 yıl oldu. 3 yıldır Avrupa'ya gidip geliyorum minivan şoförlüğünde ve sizi dinleyerek gidip geliyorum.
1: Ne kadar güzel.
2: Bu çok güzel.
1: Şanslıyız sizler gibi, kaptanlarımız bizi yoldaş edindiği için. Bir selam gönderelim mi? Var mı selamımız?
2: Valla böylesine güzel bir radyoyu yıllardır dinletebilen sizin gibi işte Gezegen, Ata, Harbi Hanım diyeceğim, kardeşimdir. Afrikalı Ali, çoğunuzu tanıyorum. Şu an aklıma gelenleri söylüyorum. Dinletebilmek bile büyük bir başarı zaten. Yani sizler iyisiniz, biz de iyiyiz. Şükürler olsun. Eyvallah. Herkese selamlar olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Yine misafirlerimizden biri bu arada. İlan Kaftanım'ın çocukluk arkadaşını yakaladım burada. Hoş geldin üstad. İsmin neydi?
3: Merhabalar, Ozan Okay ben. Eski kralcılardanım. Kralla büyüdük diyebiliriz belli zamanlarda. Sürekli dinlediğimiz bir radyo.
1: Peki İlhan Baba'yı nasıl anlatırsın bize? İlhan Baba'nın çocukluğunu. Latife demiş şakası bir yana.
3: Her zaman zıpırdı.
1: Ben işte bunu duymak istemiştim. İşte bunu duymak istemiştim. Çok teşekkür ederim. Sizin bir selamınız var mı?
3: Bütün kral dinleyicilerine ve çalışanlarına çok selamlar olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Misafir geldiniz bizlere, ne güzel. Stüdyomuzu şenlendirdiniz, mobil stüdyomuzu. Evet sevgili kralcılar, bu arada kıymetli babam da namı diğer eski kaptanlardan Ödemişli Ahmet, Çerkez Ahmet de yanımızda. Onu da İzmir ayağında mutlaka misafir ediyoruz burada stüdyomuzda. Sen de hoş geldin babam, ayaklarına sağlık. Şimdi sevgili kralcılar, Harbicim bu arada sana bir teşekkür edelim, artık yavaş yavaş biz turumuzu tamamlayacağız ya. Bu anlamda bizleri programına misafir ettiğin için, konuk ettiğin için çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Atan'ın saatinde seslenmeye devam edeceğiz. Sana da iyi programlar diliyoruz. Yüreğine sağlık diyelim. İzmir'den eyvallah. Tekrar kralcılara selam olsun.
0: Eyvallah, eyvallah kardeşim.

emeğine yüreğine sağlık. İzmir'den seslendi sevgili Kaptan Şener. Tabii yoldaşlarımız da selamlarını gönderdiler. Teşekkür ediyoruz her birine. Konya'dan Erol abicim, Erol Çekiç. Harbi kız, biz de selam gönderiyoruz ama bir türlü mesajımızı okumuyorsun demiş. Bak gördüm mesajını, okudum abicim. İzmir Ala'dan Bursa mevkiine doğru seyir halinde bizi dinleyen kaptanlarımız varmış. Sertaş, Engür kardeşimiz de onlardan biri. Teşekkür ediyoruz. Habitat köyünden bizi dinleyen kralcığımız var, Süleyman Kayalar. Eyvallah. Sizlere de selam olsun. Artık programımızı nihayet erdirme zamanı geldi. Nasip olursa yarın saatten 12 gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle söz sevgili Atada.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: 22 Mayıs Cuma gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Dün akşamüstü itibarıyla Türkiye'de yeni bir siyasi durumla karşı karşıyayız. Bu durumun adı Mutlak Butlan. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili

0: ilk icraatını gerçekleştirdi bile, CHP'nin 3 avukatını azletti. Parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini de arayarak görevlendirme yapmaya başladı. Eski CHP yönetimi ise mutlak butlan kararına itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Tedbir kararına yapılan itirazsa Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Ayrıntıları NTV Ankara muhabiri Özgür Akbaş aktarıyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu göreve başladı. Kendi ofisinde bu görevini sürdürüyor ve pek çok ismi de aramaya başladı. Hangi isimler bunlar? 2023 tarihinden önce, daha doğrusu 38. kurultay öncesinde seçilmiş parti meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri göreve bir anlamda başlatıyor. CHP Genel Merkezi'nde hareketli anlar yaşanıyor. İcra üyeleri, icra memurları CHP Genel Merkezi'nin önünde İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararını tebliğ etmek için buradalar. Ama sadece bu kararı tebliğ etmek değil, bunun yanı sıra binanın tabii boşaltılması odasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının bir başvurusu da olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda buradaki karar defteri isteniyor. CHP Genel Merkezi'nin mührü de isteniyor. Özgür Özel hiç gitmedi. Burada genel merkezde direnmeyi, sonuna kadar direnmeyi sürdüreceğiz diyorlar ve zaten akşam saat 20.30'da bütün örgüte çağrı yapıldı. Burada toplanacaklar. Tüm Türkiye'ye yönelik bir çağrıydı bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatlarından birinden de bahsetmek lazım. Sabah saatlerinde ilk olarak 3 parti avukatı azledildi. Genel merkezin avukatıydı. Azledildi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Tedbir çok ani gelişmeler sırasında uygulanan bir konudur. Ama burada tedbir konulduğu için zaten CHP yönetimini, yani Özgür Özel yönetimini en çok düşündüren nokta da bu. Tedbirli bir şekilde bu kararın alınması. Tedbirli şekilde bu karar alındığı için şu an tek yetkili Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi gözüküyor. Ve bu anlamda da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden avukatı Celal Çelik de şu an partinin tek avukatı konumuna gelmiş durumda. Yargıta yapılmış bir başvuru var. Tedbir kararının durdurulması, yürütmenin durdurulması hem de bu kararın iptali için Yargıtay'a bir başvuru yapıldı. Şimdi Yargıtay'dan bu karar bekleniyor. Bunun yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu'na da bu sabah başvuruldu. Bir anayasaya aykırılık başvurusu. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları tartışılamaz. Başka bir mahkeme tarafından da bertaraf edilemez. Boşluğa düşürülemez deniliyor. Yüksek Seçim Kurulu da saat 16 gibi toplanacak bildiğimiz kadarıyla ve oradan çıkacak kararlar da bir hayli önemli. Önümüzdeki dönemin şekillenmesi adına yargıdan çıkacak kararlar Türk siyasetini bir anlamda CHP'nin siyasi serüvenini de netleştirmiş olacak.
0: CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına Beştepe'den de ilk değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu karara ilişkin süreç hukuk devletinin kurallarına göre işledi ve yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü ifadelerini kullandı. Mutlak butlan kararına siyasi partilerden gelen tepkilere bakalım. MHP lideri Bahçeli, yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini de belirtti. Yargı kararıyla Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının tescil edildiğinin de altını çizen Bahçeli, bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır dedi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise bizim gözümüzde alınan mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlandır ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin demokrasi açısından onarılamayan yaralar açacağını söyledi. DEM Parti ise bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmeli açıklamasında bulundu. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise geceyi CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'le birlikte geçirdi. Özdağ, mahkeme kararıyla siyasete müdahale kabul edilemez dedi. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasına geçelim. Bu kapsamda gözaltına alınan 20 kişiden 19'u serbest bırakıldı. Dermatoloji uzmanı Doktor Mehmet Raşan tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da pazartesi günü Türkiye'de olacağı bildirildi. Ve 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Üniversitede eğitim gören öğrenciler, Garantör Devlet Üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek. Hatay'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp bir kişi hala aranıyor. Heyelan'da bir oğlunu kaybeden annenin çocuğunu daha güvenli diye kızının evine gönderdiği öğrenildi. İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada gelişme var. Tutuklu 3 kişi de tahliye edildi. Böylelikle tutuklu sanık kalmadı. Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangın davasında da 3 sanık tahliye edildi. Hakkında 7 kez müebbet hapis istenen şirket yetkilisi Aleyna Oransal hakkında ev hapsi kararı çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafikte alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi. Bayram süresince 334 bin kolluk görevlisinin sahada olacağını belirten Çiftçi, karadan ve havadan yoğun denetimler gerçekleştirileceğini

0: geleceğini söyledi ama tuzak radar olmayacak dedi.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da güne %1,5 azalışla başlayan BIST 100 endeksi şu dakikalarda 13.400'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45.74, euro 53.04, gram altın 6.640 liradan işlem görüyor. Bitcoin 77 bin dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Trabzonspor'la Konyaspor arasında Antalya'da saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak. Adaylardan Aziz Yıldırım basın toplantısında konuştu. Eski başkan Ali Koç ve başkanlık için yarışacağı Hakan Safi'ye gelin birlikte olalım çağrısı yaptı. Fenerbahçe Beko üst üste ikinci, toplamda üçüncü Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la saat 18'de karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bursa ve Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
5: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.
7: Atadan müzik ziyafeti.
8: Efendim merhabalar, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

işte saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Şeytan insanların apaçık düşmanıdır diyen, yolun çarpıklığını arzu etmeyin diyen, biz istemedikçe kimseye ölüm yok diyen, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Mesajları açık ve net. Alabilene, anlayabilene. Harbi kızı uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Günlerin en güzeli bu güzelim cuma günkü beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç gibi radyo. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz. Pilot garaj yolu
2: ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot garaj
4: yolu ekspertiz. Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
5: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
4: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
5: Abi, Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
4: Evet.
5: Arabada yanınızda olmasın. Arabada yanınızda olmasın.
4: Neden ki o?
5: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir, doğru, yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
4: Yener abi. Haydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
5: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
4: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar aslan.
5: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
4: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Ford Trucks F-Max'le kaptan şenlerimiz uzun yollar kat etti ve bugünkü durağı da İzmir. Sevgili kaptan şenlerimiz, bakalım İzmir'imizden neler aktaracak biz.

Sevgili Ata, hoş geldin, sen de selam olsun diyelim. Harbi Kız'dan sonra senin saatinde de seslenelim şöyle bir. Evet, bugün İzmir'deyiz. Memleketime doğru geldik. Türkiye turumuzun son ayağı İzmir ve yeni FMX'leri yine kaptanlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Kral FM'in yürüyen stüdyosu da burada. Bizler yayınımızı biliyorsunuz etkinlik boyunca bu stüdyomuzdan gerçekleştirdik. Bağlantılarımızı hep bu stüdyodan gerçekleştirdik. Bu arada yeni FMX'i ilk turumuzun ilk şehrinde ben de deneyimlemiştim. Edirne'de yeni FMX'i kullanma şansım olmuştu. O elektronik aynalarından tutun, bütün o donanımlarının yeniliğine kadar, bir de %100'e yakın yerli bir üretim olması inanılmaz insanı gururlandırıyor. Kullandığımda da şunu fark ettim. Çok keyifli, çok güzel bir araç. Normal bir otomobil gibi çok konforlu bir araçtı. Ve tabii ki o muhteşem genişliği. Yani ben karavanda yaşıyorum biliyorsun. İnanılmaz geniş ve yatağı olsun, saklama alanları olsun. Çok geniş bir araçtı. Teknolojisine söyleyecek bir şey yok. 510 beygirlik yeni motoruyla muhteşem bir performansı var. Ve yakıt tasarrufunda sağladığı söyleniyor. Uzun yol kaptanlarımız tabii ki bu konuda daha tecrübeli.

Kişiler ve mutlaka farklı araçları da kullandıkları için aradaki farkı kendileri burada test sürüşünde gayet net görüyorlar. Evet, yeni F-Max'lerimizde İzmir'de kralcılarımızla birlikte buluşmaya devam ediyoruz. Uzun yol kaptanlarımızla bir arada olmaya devam ediyoruz. Neredeyiz? İzmir'de nakliyeciler sitesindeyiz. Işıkkent'teyiz. Kaptanlar iyi bilir. Bütün kaptanlarımızı hatırlatmış olalım. Bu civarda ya da yakınlarda olan kaptanlarımız uğrayabilirler. Misafirlerimiz vardı stüdyomuzda biraz önce. Harbi'nin saatinde seslenmiştik. Onların da sana selamları da var. Senden de bahsettiler hatta. Sevgili Atay'a da selam olsun dediler. Yüreğine sağlık diyelim. Bizleri böyle misafir ettim programında ilerleyen dakikalarda yine tekrar bağlantıda olacağız.

0: misin? Sen deli misin?
1: Onayladım. Üçlük için onayladım. İki mesajdan birini aradık. Kezban aradık. Kezban Yaşar hatta bekliyor. Kezban kolay gelsin.
2: Efendim abicim.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim. Allah razı olsun abi, iyiyim sağ ol, sen nasılsın?
1: Allah iyilik versin, iyiyim Allah'a şükür, kolay gelsin. Sana da Reyhan'a da, bir de Kevser mi var orada?
2: Evet hocam. Tabii o kadar heyecanlandım ki, evet Kevser var.
1: Kevser'e de yani... selamlar, orada çalışan herkese selamlar. İki üçlüğünden, en sevdiğin Gülden Karaböcek şarkıları hazır.
2: Ay çok teşekkür ederim abicim. Allah razı olsun.
1: Aslında ben Semih Cenk şarkılarını onaylamıştım ama madem çok seviyorsun Gülden Karaböcek'i, sana da söylediğim gibi kralcılığımızın huzurunda da söyleyeyim. Önceliğimiz arabesk tabii ki.
2: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
1: Eyvallah. At abi ben de üçlü talibim demiş. İki tane üçlüyü göndermişsin. Gülden Karaböcek şarkıları başladı Kezban. Gönlünce seslen, imzanı at, üçlüğünü dinleyelim. Makine sesleri arasında.
2: Evet. Abi öncelikle tabii ki Coşkun Konfeksiyon çalışanlarına gelsin. Canım kadar sevdiğim arkadaşım Reyhan'a, Kevser'e gelsin. At abi özellikle sana gelsin. Kral Efendim dinleyicilerine gelsin. Atadan, müzik ziyafetinden, Kezban'dan şimdi üç zamanı.

0: FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz.

0: hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. Bilirsin sen de.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: English Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
10: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
11: getir. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
14: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
15: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
16: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
17: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
16: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
17: Hadi beraber Türksel mağazasına, hadi.
18: Türksel gücünde.
19: İlaç gibi radyo.
20: Reklam. F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

0: Üçlü tamamladık, reklamlara gittik. Reklamlar sonrası geldi rahmetli Bergen'in bu unutulmaz şarkısı. Sultan Gazi'den Murat'ın ve Samsun'dan Emel'in de üçlüklerini onaylamıştım ama bugüne kısmet değilmiş diyelim, inşallah başka zamana. Yine Kaptan Şener'imize dönelim İzmir'de. Son bağlantımızı yapalım. Yanında kaptanlarımız var. Fortrax, FMAX. Kaptanımız yollarda diyerek bakalım kaptanlarımız, yanındaki sevenlerimiz neler aktaracak bizlere. Söz Kaptan Şener'imizde.
1: Evet sevgili Ata, yavaş yavaş artık birlikteliğimizin, bu güzel Türkiye turunun sonuna geldik. Son anonsta da bir kaptanımı yanıma almak istedim, stüdyomuza misafir oldu. Harbi Kız'ın saatinde ben duymuştum sizi, Çiğli'deydim, inşallah yetişirim demiş ve yetişti vallahi. Kaptanım hoş geldin.
2: Teşekkür isimleri. Ederim İmran Acet.
1: İyi İmran yayınlar. Kaptan teşekkürler. Kaç yıldır meslekteyiz?
2: Valla 95'te filan bir başladım. Ondan sonra bir ara verdim. Şu anda tekrar başladım işte. Devam ediyorum.
1: Yine devam yani.
2: Evet yine devam. Evet, evet.
1: Eski kralcıyız herhalde.
2: 95-96'da Bodrum'daydım. Oradan itibaren dinliyorum sizi.
1: Dinliyoruz devamlı. Evet. Maşallah çok güzel. Seni gördük o tebessümlü yüzünle. Mutlu olduk biz de.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Peki yeni FMAX'i tanıdın mı?
2: FMAX'e baktım. Daha önceden kullanmadım. Görmedim yani, içine bile binmedim daha doğrusu.
1: Ford'un eski kamyonları ya da tırlarından.
2: Ford'un eski 25-24'lerini kullandım. 3 sene boyunca falan kullandım. Gayet memnundum. Ama FMAX'i hiç kullanmadım. Şu anda ben de dediğim gibi FMAX'lere baktım. Bayağı bir geliştirmişler. İş konforu olsun, donanımı olsun, içerideki kaptanın rahatlığı, süspansiyonu falan bayağı bir geliştirmişler. Çok çok güzel. Bir dahaki de FMAX'i düşüneceğim artık.
1: Aa, çok güzel. İşte en güzel tarafı da bu. Eskişehir fabrikalarında neredeyse %100'e yakın yerli bir üretim olan bu aracımız gururumuz aslında bakarsanız.
2: Tabii, tabii.
1: O yüzden FMAX Türkiye yollarında yükü taşımaya devam edecek.
2: İnşallah.
1: Biz de Kral FM'de sizin duygu yüklerinizi taşıyacağız kaptanım. Var mı buradan kaptanlara bir selam?
2: Teşekkür ederim. Herkesin yolu açık olsun. Allah'a emanet olsunlar. Ben şahsen sabah 8 kontağı açtığımı Kral FM başlar, akşam 6'da kapattığımı kapanır.
1: Biz o zaman seninle daha uzun kilometreler gideriz.
2: İnşallah.
1: Yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet sevgili Ata, biz İzmir'deydik bugün. Biliyorsun Türkiye turumuzun artık son şehrinde, memleketimde İzmir'de noktalıyoruz. Etkinlik hala devam ediyor. Kaptanlarımız burada, yarışmalar. Bir yandan hediyelerini alıyorlar. Bir yandan da tabii yeni FMAX'leri yakından tanıyorlar. Test sürüşüne çıkıyorlar. Biz Türkiye

0: turu boyunca sizlerin programlarına misafir olduk. Sevgili Harbi Kız'a da teşekkür etmiştim. Bir teşekkür de sana özellikle şahsına edelim. Yüreğine sağlık diyelim bizi programlarında misafir ettiğin için. Biz Türkiye turunu aslında sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Edirne'de başlamıştık. Artık İzmir'de tamamlıyoruz. İnşallah daha nice yollarda uzun yol kaptanlarımızla Kral FM bir arada olmaya devam etsin diyelim. Mikrofon tekrar İstanbul stüdyomuzda. Ben 17'de kendi yayın saatinde yine senden hemen sonra yayında olacağım. Kralcılarımıza İzmir'den tekrar selamlar olsun.
1: Eyvallah Kaptan Şener'im. Sana da teşekkürler. Fortrax FMX'e de teşekkürler diyelim. Keyifli güzel sohbetler, güzel bağlantılar oldu. Allah Allah.

0: Kaptanlar Kulübü'nü sundu. İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, İlaç Gibi Radyo. Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Trabzonspor'la Konyaspor arasında Antalya'da saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak. Adaylardan Aziz Yıldırım basın toplantısında konuştu. Eski başkan Ali Koç ve başkanlık için yarışacağı Hakan Safi'ye gelin birlikte olalım çağrısı yaptı. Fenerbahçe Beko üst üste ikinci, toplamda üçüncü Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la saat 18'de karşılaşacak.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 40 Ağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım

Rahmetli'nin bu güzel yorumuyla ikinci saatimize giriş yapmış olduk. 16.30 için mesajlar gelmeye başladı, değerlendiriyorum ben de. Diğer mesajlarımıza da göz atalım hemen. Antalya'dan Bayram. Gönül yorgunluğu istemiş. Fatma Güleç Bursa'dan. Aşkı Serkan Güleç'e armağan ettiğini belirtmiş. Konya Karatay'dan Mehmet 16.30 için demiş. İstanbul'dan Sahure, torunum Göktuğ ile dinliyoruz. Seviliyorsun Atabey Tokat, Erba, Akçaköy'üne selamlar denmiş. Adana'dan Oktay, Ferdi Baba'dan. Bana Afrikalı Ali abisine, Yusuf Usta'ya, Mikail Bünyamin ve Okan ve Hülya kardeşine.

Yine bir damar şarkım hazır. Harcadın beni. Küçük köyden Necmettin. Üçlük demiş ama üçlük hakkımızı kullandık. Dünyada şarkıları diyor kızım Nur, oğlum Hüseyin'e hediye ediyorum demiş. Bahar gibiydim, kışlara döndüm. Güngören'den İlker 16.30 için diyor. Arzumu kalbime gömdüm. Arif Akdeniz kardeşim için demiş Neşet Baba'dan. Bursa'dan Emin Yiğit, Güllü'den bir şarkı. Bursa'dan sevgiler bütün şarkılar Ahmet Balcı'ya denmiş. Bir sevenimiz isim göremedim. Muğla Milas'tan Mehmetcan, Müslüm Baba'dan Gitme şarkısı. Kayseri'den Emrullah 16.30 için diyor. Kocaeli, Bekirdere rampası, Ankara istikameti Hamdi Ertaş Gebze'den. Bağcılar'dan Hacer Yetişen, Ferdi Baba'dan. İstanbul'dan Murat 16.30 için demiş.

0: Kentaki risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: English Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdük

0: köprü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
2: lazım. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr.

Delik teknolojisi, bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

duygu var, his var, sözler var, müzik var. Ferdi Baba'nın o yanık sesi, o güzel, o duygulu sesi var. Şarkıda ne ararsan var. Tabii Ferdi Baba şarkılarından çaldığım zaman bir tane daha çalasım geliyor peşinden. Ama tutuyorum kendimi şu an çünkü yapmam gereken bir iş var. İki sevenimizin ricası hazır. 16.30'a geldik. 16.30 önce sonrasına. Merhaba tabii. 4.30 için bir çılgın şarkı da biz istiyoruz. Murat Göğebakan'dan Vurgunum, uygun olursa, olmazsa teşekkürler demiş. Muğla'dan Dilek. Dilek şarkın geldi, keyifle dinle. Tekirdağ Kapaklı'dan Sevinç, 16.30 için Azer Bülbül, Neredesin Caney şarkısı çalarsan sevinirim, selamlar demiş Kapaklı'dan Sevinç. Sevinç, senin de şarkın hazır, az sonra dinleyeceksin.

seni. Geceyle gündüzün arasında sevdim ya. Kaybolan yılların, doğanın o acımasız kanununa sevdim ben seni. Kahretsin, işte öyle sevdim, öyle.

0: İndirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Aracınız uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar N11'de.
2: Ne istersen
1: N11.
3: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediye edildi. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
2: Yataş'la mutlu uykular.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

0: bağlarım o kadın için.
1: Az önce çalamamıştım. Gönlümden de geçmişti o yüzden. Şimdi çalacağım Ferdi Baba'nın bir güzel şarkısını daha veda şarkım olarak. Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kaptan Şener'le güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 28 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, hüküm ve hakimiyet.

0: et Allah'ındır diyen Allah'a emanet olun.
1: Atadan Müzik Ziyafeti'ni dinlediniz. Atadan Müzik Ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 22 Mayıs Cuma, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı. Tedbir kararına yönelik yapılan itirazsa Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak ilk icraatını da gerçekleştirdi. Yargıtay'a itirazda bulunan CHP'nin 3 avukatını azletti. Parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini de arayarak görevlendirme yapmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez'se Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmen görevine başladığını, gerilimin tarafı olmayacaklarını ve ilerleyen saatlerde de açıklama yapacağı bilgisini paylaştı. İcra memurlarının ise eski yönetime kararı tebliğ için genel merkezde bekleyişi devam ediyor. Özgür Özel ise yarın saat 14'te

0: parti meclisini toplama kararı aldı. Milletvekillerini de yine yarın kapalı oturumda toplantıya çağırdı. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına Beştepe'den ilk değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, "Süreç hukuk devletinin kurallarına göre işledi ve yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlayacağını belirtti. Gabar'daki petrol sahasından örnekler veren Erdoğan, yerli enerji üretimi için savunma sanayinden bir benzetme yaptı, kızıl elma nitelendirmesinde bulundu. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturmada şirkete ait 121 şirkete el konulmuştu. Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyum ataması yapılmıştı. Üniversitede eğitim gören öğrenciler Garantör Devlet Üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek. Son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Hatay'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafikte alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi. Karadan ve havadan yoğun denetimler gerçekleşeceğini söyleyen Çiftçi, "Tuzak radar olmayacak," dedi. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi. 77 yaşındaki sanatçının durumu ciddiyetini koruyor.
1: Umran Oto Eksperti spor haberlerini sunar.
0: Spor. 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Trabzonspor'la Konyaspor arasında Antalya'da saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak. Adaylardan Aziz Yıldırım basın toplantısında konuştu. Eski başkan Ali Koç ve başkanlık için yarışacağı Hakan Safi'ye "gelin birlikte olalım" çağrısı yaptı. Fenerbahçe Beko üst üste ikinci, toplamda üçüncü Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la saat 18'de karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 40 Ağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29'da 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
6: Hatan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Yuttum köklerini. Ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları. Sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğim güneşim olsun diye.

Selam olsun sevgili kralcılara, selam olsun güzel yüreklere. Ata'ya teşekkür ettik, mikrofonu teslim aldık. Biliyorsunuz Ford Trucks'ın yenilenmiş F-Max'leriyle Türkiye yollarında sevgili İlhan Kaptanım'la birlikte uzun bir turu geride bıraktık. Bir ay oldu değil mi kaptan? Vallahi bir aydır yollardayız maşallah. Evet, bugün de artık yolculuğumuzun son ayağı olan İzmir'den

memleketimizden yayınımızı gerçekleştirdik. Sevgili Atan'ın ve Harbi Kız'ın saatinde mikrofondaydık. Şimdi kendi yayın saatimiz adına tekrar huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gün içinde böyle güneşli bir gün yaşarken İzmir, akşamüstü bir anda bastıran bir yağış, şu anda yağışlı bir İzmir'den hepinize selamlar diyelim. Sevgili kralcılar, günün akşam güneşi vakitleri diyeceğimiz saatlerde yine 2 saat ve cuma trafiğini de aslında yaşayacağımız tam iş çıkış saatleri huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor. 19'da. Dışarıda bir alkış kıyamet. Niye? Ekip artık yolculuğu tamamladı ya, malumunuz. Birbirimizi tebrik ediyoruz aslında bakarsanız. Herkes bu güzel yolculukta kazasız belasız geride bıraktık diye böyle bir final yapıyor. Evet sevgili kralcılar, Melih burada oluncaya dek, yani saatler 19'u gösterinceye dek huzurlarınızdayım. Buyurun, şarkıları, duyguları paylaşmaya başlayalım.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label

0: Biz. Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
1: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz.
0: Tamam.
1: Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
0: Tamam da şimdi gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
1: Abi gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
0: Evet.
1: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
0: Neden ki o?
1: Yeniyor abi, yolda yeniyor.
0: Doğru.
1: Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani,
0: tamam.
1: Yeniyor.
0: Yener abi. Şey, maydi bagaja evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
1: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
0: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
1: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
0: ya
1: bulunabilirim.
0: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: afiyet de ye.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
7: Kahve makinesi deyince Vatan.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Evde bir boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim boynerde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen boynere gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve boyner mağazalarında.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bayram tatilinde yola çıkacakların güven ve konfor içinde seyahat etmeleri için sürücülerin yolculuk öncesi hava ve yol şartları hakkında bilgi edinmelerini tavsiye ediyoruz. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım.
1: Uyarıyoruz. İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Uyarı.

Evet sevgili kralcılar, yolculuk seyir devam ediyor. İletişim bilgilerini bir hatırlatma vakti geldi. Bu güzel şarkıların arasında hemen kralcılarımıza iletişim bilgilerini hatırlatalım. Mesajları nerelerden ulaştıracaksınız? Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 0 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Unutmayın, Kral FM Kaptan Şener direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca böyle yanımıza uğrayan kaptanlarımız vardı, fotoğraflar çekildik. Onlara da hatırlatmış olalım. Bizleri de etiketleyin. Ben de hikayemde paylaşayım canlar. Birlikte çekildiğimiz o fotoğraflar aslında hatıralar yarınlara. Evet, bir kaptanımız vardı. Böyle biz buradaki son bağlantıyı yaptıktan sonra geldi stüdyomuza. Serkan Kaptan galiba, değil mi? Selam olsun diyelim. Şu anda Antalya yolunda seyir halindeyken belki bizleri dinliyordur. Şarkılarımız armağan olsun. Söz vermiştik. Bu güzel şarkıları kendisine de armağan edelim. Bir de ticaret aksi kaptanımız var. Sevgili CC şu anda bizleri dinliyordur. Neredeydi? Dikili Bademli'de ticaret aksi kaptanımız Ceyhun Tan, selam olsun diyelim. Dostları tarafından böyle bir selam gitti. Sıkı bir kralcıymış, takipteymiş devamlı. Yüreğine sağlık diyelim. Ticaret aksi kaptanlarımız bizleri hiç yalnız bırakmazlar. Her zaman olduğu gibi yüreklerine sağlık diyelim. Yürüyen stüdyomuzun tavanına vuran o güzel yağmur damlaları eşliğinde yayınımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İlk mesajlar diyelim. Şöyle bir iki mesaj daha dillendireceğim. Muhterem Pekol bizleri dinliyordu. Zekasını beğendiğim birinin görüntüsünü merak etme diyor. Zekasını kullanamayan birininse görüntüsünden etkilenme. Hoş geldin can kardeşim. Ben de seninleyim. Keyifli yayınlar, akşamında güzel olsun. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Sağlıcakla kal, yüreği güzel can demiş. Teşekkür ediyoruz muhterem ablamıza. İstanbul'a selam olsun diyelim. Şarkılarımızı armağan edelim. Sudenaz yine Balıkesir'den yazmıştı. Babacım seni çok seviyorum, çok özledim. Bugün sesini duydum. Bizler iyiyiz, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol notunu iletmiş. Evet, Tülay da bugün yine not göndermiş. Bakayım şöyle ne yazmış. Özlü bir söz gelmiş. Nazım Hikmet satırları çok değil diyor. Bir sesini göresim geldi. Bir de gülüşünden öpesim. Çok değil. Bir yüzünü sevesim geldi. Bir de seni verene ölesim diyor. Huzurum gönlümün efendisi, hoş gelmişsin. Ben de geldim, yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun. İyi hafta sonları dilerim demiş. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum notuyla mesajını bizlere ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz güzel satırlar için. Efendim, ilk mesajlar dillendirdik bile. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu bu güzel şarkılarla devam ediyor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
4: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
1: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların...

0: doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarınki benle
6: planlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
9: hissi. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

Fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: Kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: yandın yeri.
1: Efendim seyrimiz yolculuğumuzda bu güzel şarkılarla ilk saati tamamlayacağız. Türkiye'nin siyasi gündemi yoğun tabii ki. Dün biliyorsunuz CHP'de mutlak mutlan kararı ve gelişmeler beraberindeki gelişmeler. Dünyada da öyle. Komşumuzdaki savaş durumu ne oluyor? Devam edecek mi? Artık anlaşmaya vardılar mı? Bu konuda da hala muallakta. Haber merkezimiz gelişmeleri aktarsınlar. Haber bültenimiz 18'de, ana haber bülteninin hemen sonrasında yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 22 Mayıs Cuma, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Dün akşam itibarıyla bundan yaklaşık 24 saat önce Türkiye yepyeni bir siyasi durumla karşı karşıya kaldı. Bu durumun adı Mutlak Butlam. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili aldığı Mutlak Butlam kararı hali hazırda Türk siyasi tarihine geçmiş vaziyette. Mutlak Butlam bir diğer ifadeyle kesin hükümsüzlük kararıyla mahkeme delege iradesini sakatlandı. Yapılan seçimin geçersiz olduğuna hükmetti, kurultayı iptal edip bir de tedbir kararı alarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan olarak ilk icraatini Yargıtay'a itirazda bulunan CHP'nin 3 avukatını azlederek gerçekleştirdi. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini arayarak da görevlendirme yapmaya başladı bugün. Eski CHP yönetimi ise Mutlak Butlam kararına itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Tedbir kararına yapılan itirazsa Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Özgür Özel ise partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları'yla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi geçtiğimiz saat diliminde. Toplantı sona erdi. Yarın saat 11'de milletvekillerini kapalı oturumda toplantıya çağırdı Özel. Yine yarın 14'te de parti meclisini toplayacağı bildirildi. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez, CHP Genel Başkanı neredeyse genel merkez oradadır dedi. İktidar yürüyüşü devam edecek dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisiyle CHP Genel Merkezi arasında bugün mekik diplomasisi yürüttü resmen. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'yla görüşen Akın, daha sonra CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısına katıldı. Akın o toplantıdan sonra bir kez daha Kılıçdaroğlu'yla görüştü, ardından basın mensuplarına bilgi verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu işlerin samimiyetle, aklı selim olarak hep birlikte çözümleneceğine inandığını aktardı. Mutlak Butlam kararına ilişkin bugün Beştepe'den de ilk değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, süreç hukuk devletinin kurallarına göre işledi ve yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü, dedi. Finansal İstikrar Komitesi de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı bugün. Piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasette yaşanan gelişmelerin finansal etkisinin geçici olduğunu söyledi. Asıl olan izlediğiniz programdır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlayacağını belirtti. Gabar'daki petrol sahasından örnekler veren Cumhurbaşkanı, yerli enerji üretimi için savunma sanayinden bir benzetme yaptı, kızıl elma nitelendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında Dolmabahçe ofisinde gerçekleşen 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programına da katıldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesi belediye başkanı Fikret Albayrak irtikap suçlamasıyla gözaltında. Albayrak'ın iskan işlemlerinin yapılması karşılığında 2,5 milyon lira istediği, ödeme için çek kabul ettiği ve ardından inşaata kısmi iskan verdiği bilgisi paylaşıldı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltındaki 20 kişiden 19'u serbest bırakıldı. Dermatoloji uzmanı Doktor Mehmet Rahşan tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da pazartesi günü Türkiye'ye döneceği öğrenildi. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Böylece 20 binden fazla öğrencisi olan üniversite fiilen kapatılmış oldu. Karara tepki gösteren öğrenciler bugün üniversite önünde eylem yaptı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi olarak gösterildi. Son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Hatay'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp bir kişi hala aranıyor. Kentte metrekareye 3 saatte 157 kilogram yağış düştüğü açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafikte alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi. Bayram süresince 334 bin kolluk görevlisinin sahada olacağını belirten İçişleri Bakanı, karadan ve havadan yoğun denetimler gerçekleşeceğini de aktardı. Tuzak radar olmayacak dedi. Mega kent İstanbul'un metro ağı genişliyor. Anadolu yakasında 4 duraklı Sultanbeyli Samandıra hattı bugün hizmete girdi. Yeni devreye giren istasyonlarla Üsküdar Sultanbeyli metrosu da 50 dakikada kesintisiz ulaşım sağlayacak. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi. 77 yaşındaki sanatçının durumu ciddiyetini koruyor. Haluk Levent ise taburcu oldu. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle kaldırıldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden taburcu edildi. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini buluyor. Trabzonspor'la Konyaspor arasında Antalya'da saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak. Adaylardan Aziz Yıldırım bugün basın toplantısında konuştu. Eski başkan Ali Koç ve rakibi Hakan Safi'ye seslenerek gelin birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım dedi. Sarı lacivertlilerin eski başkanı ve başkan adayı projeleriyle birlikte yönetim kurulu listesini de tanıttı. Dursun Özbek, Osimhen'i satmayacağız dedi. Takımın omurgasını koruyarak takviyeler yapacaklarını belirten Galatasaray Başkanı, hedefi ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak gösterdi. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bursa ve Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
8: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 40 Ağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29'da 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İkinci saate hoş geldiniz. Bültenimizin hemen sonrasında bu güzel şarkılarla ikinci saati açtık. Evet, gelsin güzel dilekler, temenniler. Şöyle iki damla yağmur düştüğü anda mega kentlerde, büyük şehirlerde trafik oldukça yavaşlıyor. Tam bir de iş çıkış saati, üzerine bir de cuma trafiği eklenince biraz zorlanabilirsiniz. Güzergahlarınızı bir kontrol edin. Trafik yoğunluk haritalarına bakın. Yollara öyle çıkın. Büyük şehirlerdeki kaptanlarımıza, sürücü dostlarımıza hatırlatalım. Uzun yoldaki canlar, sizlere de iyi yolculuklar olsun. Sağ salim gideceğiniz yerlere ulaşın. Mesaideyim diyen, hala çalışıyorum diyen, akşam mesaisine başlayanlar, hepinize kolay gelsin. Emekçi bütün güzel yüreklere selam olsun, emeklerine sağlık diyelim. Kahramanlarımızı da unutmayalım, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi. Bizler için nöbette görevde olanlara vukuatsız iyi nöbetler olsun. Birçok meslek grubu var, hepsini tek tek saymayayım, her birine iyi görevler dileklerimi iletiyorum. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun. Alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz. Şimdi bu güzel şarkıları paylaşmaya başlayalım. İkinci saatte yine sizlerin o güzel mesajları olacak. İlerleyen dakikalarda yayında onları da paylaşacağız.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Pilot Garaj Moto Ekspertiz.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Pilot Garaj Moto Ekspertiz.
7: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
8: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
9: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
8: Tamam da şimdi Gofrek minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
9: Abi Gofrek miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
8: Evet.
9: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
8: Neden ki o?
9: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir, doğru yani bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
8: Yener abi. Şey, haydi bagaja evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
9: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
8: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
9: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
8: ya
9: bulunabilirim.
8: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.

0: avantajı sağlayın.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans. Yarına güvenle planlar.
5: Biraz garaj oto ekspertiz. Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi Deniz

0: bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın. Güvenilir bakım otopratik,
1: otopratik. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen
1: ol. Kaptan Şener.
2: İlaç gibi rahat.

İkinci saatin o güzel mesajları Mehmet Ali kardeşim, Şener abi hoş geldin diyor. Tavastan selamlar, çalışıyorum, dükkandayım, sevgiler saygılar, iyi yayınlar demiş, sağ olsun, teşekkür ediyorum. Yine Emine Hanım bizleri takip ediyordu. Güzel yürektim Can Kaptan Şener, güzel bir hafta sonu diliyorum sana ve sevdiklerine. Türküler şarkılar senden bizlere şifa olsun. Yolun sonuna geldin. Cennet Türkiye'min diyor. Dinlen, bir başka turda yine seninle gezeriz demiş. Sevgiler Özgür Ruh diyerek satırlarını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Hollanda'ya selam olsun değil, bir de söz gelmiş, Hazreti Ali'nin sözü. Derman sende fakat senin haberin yok. Derdin senden fakat sen görmüyorsun. Kendini küçücük bir beden sanıyorsun. Oysa ki koskoca alem dürülmüş içinde senin. Öylesine apaçık.

Apaydın bir kitapsın ki gizli şeyler onun harfleriyle meydana çıkmada. Dışarıya ihtiyacın yok senin. Gönlünde yazılmış yazılar her şeyden haber verir sana. Ne kadar güzel bir sözmüş. Hazreti Ali sözüymüş. Peki teşekkür ediyoruz valla. Yüreğinize sağlık. Selma Hanım takipteymiş. Video ulaştırmış. Hoş geldin kardeşim, hayırlı yayınlar demiş, sağ olsun. Ayten ablamız, kaptanımız, hoş geldin. Kalbi gönlü güzel insan cansın ya diyor. Hayırlı cumaların olsun inşallah. Yaş aldıkça fark edersin ki en sağlam dostun aslında annedir. Kavga da etsen, küssen de ne gider ne de bırakır. Çünkü o hayatının başından sonuna kadar seninle yürüyen tek insandır. Güzel yayınlar derim, Allah'a emanet ol. Seni seviyoruz. Adana'dan selamlar demiş Ayten ablamız. Ne güzel bir söz. Tabii ki kıymetli baş tacı annelerimize bir selamlar, saygıları iletelim. Babalarımıza da tabii ki ulu çınarlarımıza selamı olsun diyelim. Ve yaşamdan uğurladıklarımızın da ruhu şad olsun. Rahmetle almış olalım. Günnaz gelir Kayseri yine takipte, yüreğinize sağlık. Arzu Hanım İsviçre'den böyle programın sonunu yakalıyor genelde ama selamlarımızı gönderelim. Ramazan aracında seyir halindeyken bizleri dinliyormuş, selamlar diyelim efendim. Sevgili Ramazan'a, burada kim vardı? Durdane Hanım nostalji bambaşka demiş tabii ki. O güzel şarkılar her zaman sizlere ulaşacak, merak etmeyin. Kral FM her tarzın en iyilerini sizlere dinletmeye devam edecek. Sakine Hanım, Filiz Kıtay, Kudret Bey, yine görebildiğim isimlerden bazıları, mesajlarını okuyamadığım birçok kralcımız mutlaka kalmıştır. Kusura bakmasınlar, şarkılar beklemesin. Alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın edim.
1: İlaç gibi radyo.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
10: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
8: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
11: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.

0: English Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık,

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçti.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

Evet sevgili kralcılar, bugünlük artık seyrimizi tamamlıyoruz. Etkinlik alanımızdan yayınımızı yine gerçekleştirdik. İzmir'de nakliyeciler sitesindeydik. Ford Trucks'ın yenilenmiş F-Max ile birlikte Kaptanlar Kulübü Senin Şehrinde sloganıyla Türkiye turumuza başlamıştık Edirne'den. Sevgili İlhan Kaptan'la birlikte Edirne'den başladık. Efendim Karadeniz'e geçtik, oradan aşağıya indik. Yine Habur sınır kapısındaydık ve Gaziantep, Urfa, Adana, Mersin, Tarsus derken İç Anadolu Konya'ya doğru geldik. Ankara ve İzmir'de finalimizi gerçekleştiriyoruz sevgili kralcılar. Bugünkü seyrimizi yine etkinlik alanından gerçekleştirirken misafirlerimiz de boldu. Birçok kaptanımız da yanımıza uğradı. İzmir'deki kralcılarımız sağ olsun geldiler. Ve bütün ekibe, Ford Trucks ailesine, bizlerle birlikte bu Türkiye turunda olan tüm emekçi güzel yüreklere teşekkür ediyoruz. Çok keyifli, çok güzel, kazasız belasız bir turu geride bırakıyoruz. Bir de tabii ki benim yol arkadaşım, yürüyen stüdyomuzun kaptanı İlhan Kaptan, teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık senin de, emeklerine sağlık. Evet, sevgili Ali'mizle bile buluşmuştuk. Ali'ye de bir selam gönderelim. Sevgili kralcılar, şimdi 19 itibariyle İstanbul stüdyomuza mikrofonumuzu teslim ediyoruz. Yarın ve sonraki günler adına artık biz farklı coğrafyalardan seslenmeye, karavanımızdan seslenmeye devam edeceğiz. Alemin kralında biraz sonra Melih mikrofonda o enerjisiyle, güzel şarkılarıyla akşamın ilk saatlerine onunla gireceksiniz. Kendisine iyi programlarımızı iletelim. Ve bugün de ne diyorduk? Program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: 22 Mayıs Cuma akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında manşet, karar tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu resmen görevine başladı. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi ilk parti meclisi toplantısında CHP'yi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise kurultay değil partiyi yönetme yönünde bir eğilim hakim. İcra memurları Kılıçdaroğlu'na giderek bugün kararı tebliğ etti ve böylece Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptaliyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen mutlak butlan kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. YSK başvuruyu görüşüyor şu dakikalarda ve karara bağlayacak. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetti bugün. Haberler.com'a uzanalım. CHP mutlak butlan kararıyla çalkalanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde enerji alanında yapılan çalışmalardan bahseden Cumhurbaşkanı, Gabar'da da tarih yazdık, Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz açıklaması yaptı. Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin 2028'de günlük 45 milyon metreküpe çıkarılmasıyla 16-17 milyon hanenin faydalanması hedefleniyor. TRT haberi uzanalım, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 634 sayılı kat mülkiyeti kanun değişikliğiyle apartman ve sitelerde aidat belirleme süreçlerinde önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Fahiş site aidatlarına yönelik önlemleri de içeren düzenleme ile site yönetimlerinin fiyat belirleme yetkisi doğrudan kat maliki vatandaşlara aktarıldı. Site ve apartman yöneticileri yeniden değerleme oranının üzerinde aidat artışı yapamayacak artık. Bu oranın üzerinde artış gerektiğinde yönetici en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunu toplantıya çağıracak ve artış kararı yalnızca kat maliklerinin onayıyla alınabilecek. Net gündemde sözcüye uzanıyoruz. Manşet Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatı. CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatı 3 avukatı görevden almak oldu. Avukatların görevden alınmasıyla ilgili azilname genel merkeze de gönderildi. Görevden alma nedeni olarak da avukatların mutlak butlan kararına yapılan itirazın dilekçesini yazmaları olduğu öğrenildi. Habertürk'te ise İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız manşeti dikkat çekiyor. Bugünkü ikinci durağı 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcıyoruz dedi. Son dönemde bölgede yaşanan hadiselerin Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla ve istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bölgenin güvenli limanı olduğu görülmüştür açıklamasını yaptı. Habertürk'te bir de Hatay'dan bir manşet var. Hatay'da aşırı yağışın ardından gerçekleşen afet sonrası bölgeye gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, hayatını kaybeden kişi sayısının 4'e yükseldiğini aktardı. Bir kişi hala aranıyor ve 12 vatandaşın yaralı olarak da tedavilerinin devam ettiği bilgisini paylaştı. Net gündemde haftanın kapanışını Anadolu Ajansı ile Kurban Bayramı öncesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gelen açıklamalarla noktalıyoruz. Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenliği için 334 bin personelin sahada olacağını ve bunlardan 66 bininin trafik tedbirleri kapsamında görev alacağını belirten Bakan Çiftçi, 1238 personelin de gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacağını aktardı. Ağırlık ve boyutları

0: Yasal sınırların üzerinde olan araçlar için 23-31 Mayıs'ta özel izin düzenlenmeyeceğinden bu tür taşıtların trafiğe çıkışına da izin verilmeyeceğini aktardı Bakan Çiftçi. Ayrıca karadan ve havadan yoğun denetimler olacağına da dikkat çekti. Tuzak radar olmayacağını belirtti. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bursa ve Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
4: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Melih'in sevgi çemberi.

İşte ses İbrahim Tatlıses, alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim 22 Mayıs 2026 Cuma, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi başladı. Sevgili dostum Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. İnşallah 21'e kadar bayrak bizde. Elimizden ne geliyorsa en iyinin, en güzelin mücadelesini kralcılar adına sergilemeye gayret edeceğiz. Efendim haftanın son mesai günü, hatta 10 günlük bayram tatilini, 9 günlük bayram tatilini daha doğrusu yaşayabilecek dostlar için de muhteşem bir tatil fırsatı. Ama yok kardeşim yahu, bir yere var bize yok, onlara var bize yok diyenler var haklı olarak. Yine bayram demeden, hafta sonu demeden, 9 günü hayatımda hiç görmedim yahu demeden çalışan dostlarımız var. Onlara da kolay gelsin diyelim. Ama şükürler olsun sağlığımız yerinde, gidebilecek, gelebilecek, yine çalışabilecek bir işimizin olduğu için de hamdü senalar olsun. Efendim ne yapalım? Edirne'den Ardahan'a, güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın dört bir yanından sesimizin ve sevgimizin ulaştığı her yerden tüm güzel dostlar, ne yapıyoruz? Şu şarkı çalsın, bu sanatçıyı dinlemek istiyorum diyorsanız hemen Instagram'da, mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaya başlıyorsunuz. 21'e kadar birlikteyiz. Kral FM'e, Melih'in Sevgi Çemberi'ne hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında Üniversiteli Akbanklı fırsatları var. Sen de Üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlık ve burslarını Akbank'a getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan promosyon kazan. Detaylar akbank.com'da.

0: Pet'te bulacaksın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel.

Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoplarla

0: sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazan.

0: ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
9: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi Deniz.

sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa

0: kaçırmayın.
1: Güvenilir, bakım otokratik, otokratik. Bankam Bank kartımı bil.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
3: getir. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
7: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim tabii hayatın değişik değişik getirileri var. Zaman zaman mutlu olduğumuz, zaman zaman hüzünlenip üzüldüğümüz, kırıldığımız, strese girdiğimiz, daraldığımız anlarımız var. Ama yine de küçücük şeylerden mutlu olabilmeyi biliyor isek, hayatta zorlukların üstesinden gelebilecek mücadele azmini ve gücünü kendimizde hissediyorsak, oh ne mutlu bize. O yüzden çok fazla mevzulara takılmamak lazım. Ne diyoruz sloganımızda? 30 yılı aşkın süredir. Takma kafana, takıl krala. İşte mevzu bu. Efendim biz de ne yapıyoruz? Gün boyu yaşadığınız o hayatın getirisi nahoş mevzulardan sizleri bir nebze sıyırabilmek adına hem naçizane sohbetlerimizle hem de elbette ki hem sizden hem bizden yansıyan muhteşem şarkılarla güzelliği yakalayabilmek, yaşatabilmek adına mücadeleyi sürdürüyoruz tüm arkadaşlarımızla birlikte. Bugün sevgili Murat'ımın evlilik yıl dönümüymüş. Sevgili Murat kardeşime selamlarımı gönderiyorum. Yeliz Hanım ve sevgili Murat, bir ömür boyu inşallah hep böyle aşkla, iştiyakla, sevgiyle bir ömür boyu mutlu olun, mutlu kalın. İnşallah evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Ve tabii ki evlilik müessesesinin o en güzel, Rabbin lütfu, en muhteşem hediyesi, meyvesi elbette ki evlatlar. Sevgili Sümeyye kardeşimize, evladımıza, yeğenimize de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Murat'cığım, canımsın benim, selamlar gönderiyorum. Efendim Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 21'e kadar birlikte izledik. Elbette ki 9 günlük bayram tatili müjdesiyle birlikte bugün itibariyle yaşanılan her şehirden hedeflenen başka bir şehire doğru seyirler başladı. Başlayacak yarından itibaren de yollar mutlaka yoğunluk arz edecek. Şehirler arası yollarda lütfen şehir işlerinde olduğundan çok daha fazla dikkatli olalım. Araçlarımızın bakımını yaptırmadan, istirahatimizi etmeden, uykumuzu almadan lütfen yolculuğa çıkmayalım. Sizler bize lazımsınız. Efendim Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazıp bana ulaştırıyorsunuz. Ben de o sizlerin seçtiği muhteşem şarkıları zevkle dinletmek

maşallahı var. Her zaman olduğu gibi kralcıların her daim maşallahı var. Bu akşam yine böyle hem güne hem neşemize, haleti ruhiyemize en iyi gelecek güzel şarkıları seçiyorsunuz. Ayten Telmiye, sevgili muhterem Pekola, sevgili Sevinç kardeşime, Kamuran Eken'e, Osman Karaman'a, Habibe Kara Hüseyin'e, Nazlıcan kardeşime, Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyorum diyen Nideli dostlarımıza, Yusuf kardeşim Kayseri'den Zeynep ben demiş. Yani hesap sahibi aslında Yusuf diye yazmış ama eyvallah ne diyelim. Ben Gül Çocuk Manisa Kula selamlarımızı gönderelim. Selamünaleyküm deyip Ferdi Baba'dan şarkı isteyen kıymetli Cennet kardeşimize, Seyfullah Aksoy'a, Volkan Şahin'e, Şükrü Tahran'a, sevgili dostlarımıza, krala gönül veren bütün güzel yüreklere, kısacası bu kocaman ailenin her ferdine Melih'in sevgi çemberinden selam olsun. Efendim akşamı geceye taşıyalım istiyoruz. Bir yandan tabii genelde akşamın böyle oluşturmuş olduğu bir trafik rutinimiz var. Olmazsa olmazımız var. Ama dediğim gibi hafta sonunun arifesi olan, hele uzun süreli tatillerin bir iki gün öncesi olan bu anlar biraz daha trafiği katmerli bir hale getiriyor. Bunaldık abi trafikte diyen dostlar, o yüzden birkaç hareketli şarkı sıralıyorum. İnşallah şöyle sizlerin o stresini alıp bir an evvel sizleri neşeyi muhabbet içerisinde hedeflediğiniz güzel noktalara eriştirsin inşallah. Ama ilerleyen dakikalarda hep damar full damar diyen dostlar, krala selam, damara devam diyen güzel yürekler, sizler için de efsane damar şarkılar hazır listede, haberiniz olsun. 21'e kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde muhabbetimiz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: Tenaks kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaksauto.com.tr'de.
6: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
7: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1 milyon 999 bin TL fiyatı ve 200 bin TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajaku.com.tr'de.

0: afiyet de ye.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmıyor.

0: Hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
5: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
4: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
5: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
4: Evet.
5: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
4: Neden ki o?
5: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir, doğru, yani bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
4: Yener abi. Şey, Mayde bagaja, evet, koyalım. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
5: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
4: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
5: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
4: ya
5: bulunabilirim.
4: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
6: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
9: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
12: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
13: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

7. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Uyarıyoruz. Bayram tatili için yola çıkan ve uzun yola gidecek olan sürücülerin araçlarının bakımlarını yaptırması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Kurallara uyalım. Ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım.
3: Uyarıyoruz.
4: Melih'in sevgi çemberi.

Bugün yine elbette hızlı geçiyor zaman. Nasıl geçtiğini de anlayamıyoruz. Bugün biraz neşeliyiz, biraz daha enerjiyiz. Bugün biraz daha hayata pozitif bakıyoruz. Aslında her anımızı böyle bakıp böyle görürsek zannediyorum mutlu yaşamamak için hiçbir sebep olmaz. İnsan önce kendisini sevecek, kendisine kıymet verecek ve elbette kendi değerini bilecek ki onu seven insanlar da onun iyiliğiyle, sağlığıyla, mutluluğuyla, güzelliğiyle elbette ki mutlu olsun, öyle değil mi? O yüzden lütfen sağlığımızı, sıhhatimizi ihmal etmeyelim. Aman gözünüzün yağını yirmi yahu. Efendim Melih'in sevgi çemberinde bu saate noktayı koyacağız. Şahane bir Ebru Gündeş şarkısıydı. Ve ne yapalım, Ebru Yaşar sevenler bugün oldukça istekte bulunmuşlar bu güzel şarkı için. Efendim yasak, yasak, yasak. Hayatımızda bir sürü yasaklar var. Bazı yasakları da insan aslında çiğnemeli mi bilemiyorum ama duruma göre tabii. Bu çiğneme mevzuu da aslında nasıl olmalı? Göreceli bir kavram. Fazlasıyla da hani böyle üstüne de gitmemek lazım. Sınırında, tadında, kararında elbette. Efendim ne yapalım? Yine hastalıktan, sağlıktan bahsettik. Elbette ki olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş atalarımız. Önce sağlığımıza dikkat edeceğiz dedik. Hasta yataklarında şifa bekleyenlere tez vakit inşallah güzel haberlerle şifalar diliyoruz. Mutlu olduğumuz, bizleri mutlu eden ne varsa inşallah o mihvalde, o ayarda güzel haberleri

almayı da Rabbim herkese nasip etsin. 21'e kadar Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Kısa bir aranın ardına derinden ve damardan şarkılarla muhabbeti şöyle bir ince narin derinliklere doğru evireceğiz. Haberiniz olsun. Hemen Instagram kullanan dostlarımız varsa, arzu eden dostlar Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaya devam ediyorlar.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: maksadına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

0: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Zaman akıp gider diyor Orhan Baba. Şahane bir klasiktir Orhan Gencebay sevenlere özellikle hitap etmiş olalım. Alemin en kralı kral efendi Melih'in sevgi çemberinde ikinci ve son saatin startını verdik. 21'e kadar keyifle yolculuğumuza devam edeceğiz inşallah. Bu arada tabi zaman akıp gider diyoruz. Her gün her gün mutlaka evlilik yıl dönümleri, doğum günü gibi kutlamalar da elbette bizlere ulaşıyor. Bugün de kıymetli Çağla Öner hanımefendinin doğum günü. Sevgili Kürşat Öner ile birlikte bizleri dinliyor. Kürşat Bey ile bizim belediyede bir eğitimde sağ olsun geldi bize tecrübelerini, deneyimlerini aktardı. Bizler de ondan güzel şeyler öğrendik. O öğrendiklerimizi riayet ederek tabii ki çalışmalarımıza gayret ile devam ediyoruz. Hatamız kusurumuz olursa da Kürşat abi artık affınıza sığınıyoruz. Efendim ne yapalım? Öner çiftine selamlar gönderelim bu akşam. Karı koca doğum günü münasebetiyle güzel bir program yapmışlar. Ağız tadınız, sağlığınız, huzurunuz, muhabbetiniz, güzelliğiniz bir ömür boyu daim olsun diyelim. Kürşat Bey'den eşi Çağla Hanım'a doğum günü armağanı, şahane bir Müslüm Baba klasiği hemen armağan edelim. Bütün güzel yüreklere ve o güzel yüreklerde en derin sevgileri taşıyan ve yaşayan herkese armağanım olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.

Evet, ikinci ve son saatin startını her zaman olduğu gibi yine Babalar Restorani'nin efsane yorumları eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Ve 21'e kadar da en derin, en damarı şarkılar eşliğinde duyguların yoğunluğunu elbette zirvede yaşamaya devam ediyoruz. Hani hani hani böyle üzülenler oluyor, sevinenler oluyor, barışanlar oluyor, ayrılanlar oluyor, çok sevenler oluyor, nefret edenler oluyor. Dolayısıyla biz de oturduğumuz yerden empati yapmaya gayret ederek bizleri dinleyen o yüz binlerce, milyonlarca insan arasında acaba insanlar şöyle bir duygu yaşıyorsa, böyle bir haldeyse, şöyle bir haleti ruhiyedeyse hangi şarkıyı dinlese iyi gelir gibi düşünerek biz de bunları bu ayarda ayarlamaya gayret ediyoruz. Adımızdır, elimizden gelen budur diyerek de ince narin kendimize de hata payını vermiş olalım. O kadar olsun değil mi? Torpilli olalım kendimize. Efendim, Melih'in sevgi çemberindesiniz. Ne yapıyoruz? Şu şarkı çalsın ya da bu sanatçıyı dinlemek istiyorum diyenler Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaya devam etsinler. Sevgili Ramazan, aleyküm selam canım kardeşim, Ferdi Tayfur'dan demişsiniz ki ilaç gibi şarkı geldi ve gelmeye de devam edecek. Bakalım sevgili dostumuz Ferdi Baba'dan bir şarkı evlilikten yüzü gülmeyenlere demiş. Herhalde bunun sayısı oldukça çok olsa gerek diye düşünüyorum ben. Tabi bir de Nasrettin Hoca ağaçtan düşmüş, etrafına toplananlar soruyor. Ah hocam nasıl canın yanıyordur, ben biliyorum, sen nereden biliyorsun demiş, bana ağaçtan düşeni getirin misal.

Yani dolayısıyla kim ne yaşıyorsa mutlaka Allah ve kendisi herkesten daha iyi bilir. Raif Bey selamlar olsun. Murat Pehlivan teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Akif Aksu kardeşimize, sevgili Mustafa selam ediyorum, teşekkür ediyorum. Durmuş Kırlıoğlu çok teşekkürler. Ali Tun her şey gönlünce olsun. Fatoş Ergin selamlarımızı gönderelim. Müslüm Baba'dan bir anda çalabilir misin diye gelmiş bir mesaj var. Ayla Okumuş selamlarımı gönderiyorum. Elbette ne diyoruz, sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazıyorsunuz. Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son postun altına. Belki herkesin cuk diye aynı şarkı denk gelmiyor ama en azından zaman yettiğince hem sanatçıları hem de ortak duyguları ihtiva eden şarkıları asgari müştereklerde buluşturmaya gayret ediyorum. Melih'in Sevgi Çemberi 21'e kadar devam ediyor.

Bugün özellikle Instagram'da hani paylaştığınız, yazdığınız şarkı ve sanatçı isimlerine bakarken bir arkadaşımız tabii biraz böyle ne derler haklı olarak sistemkar bir ifadeyle kırkırım sana demiş ama güzel Metin Sena dolu sözleri de ilave etmiş. Allah razı olsun. Kibariyeten arabesk müziğinin kraliçesinden şarkılar ağlıyor, ben ağlıyorum. Hiç duyamıyorum demiş ama ben bugün duyurdum. İnşallah sen dinlemişsindir. Eğer araya reklam almadıysan, bizi aldatmayıp da frekansı değiştirmediysen mutlaka şarkını dinlemişsindir diye ümit ediyorum. Efendim Kral Efendim Melih'in sevgi çemberinde bugün için son dönemleri yaşamaya başladık. Saat 21'e kadar vakit yettiğince şarkıları sıralamaya devam edelim. Elbette mesela bizim bugün Kral ana haberimizde de dinlediniz. Arkadaşlarımız sizlere bu uyarıları yaptılar. Ben yayın esnasında tevafuk aynı duyguyu, aynı düşünceyi hissederek sizlere naklettim naçizane. Elbette böyle bayram arifelerinde yani bayramların öncesinde ana haber bültenlerinde, gazetelerde ve haber portallarının hemen hemen hepsinde özellikle uzun bayram tatilleri münasebetiyle yollara çıkılmadan önce alınması gereken önlemler, yollarda uyulması gereken kurallar gibi bir dolu tavsiyeler ve telkinler yapılıyor. Bunları lütfen kulak arkası yapmayalım. Çünkü bayramı zehir etmek, bayramı gerçekten acıya, yasa, mateme bürümemek adına lütfen araçlarımızın bakımlarını yaptıralım. Yollara istirahat etmeden, uykumuzu almadan lütfen çıkmayalım. Yollarda seyir halindeyken lütfen aşırı sürattan, hatalı sollamalardan ve kural dışı her hareketten uzak durmaya gayret edelim. Mümkünse ve tabii ki cep telefonlarımızdan uzak duralım diye de hatırlatmamızı yapmış olalım. Onun dışında bunlar trafikte seyredecek şoförler, sürücüler için geçerli. Ve her Kurban Bayramı'nda maalesef gördüğümüz ve görmekten artık oha dediğimiz af buyurun ama yani hani her Kurban Bayramı'nın sanki olmazsa olmazı, işi bilmeyen her insanın eline bıçağı, işi bilmeyen her insanın eline masatı, satırı alıp da hayvan keseceğim diyerek hem hayvanları mındar ettiklerini hem de aynı zamanda kollarını, başlarını, ellerini, her yerlerini kan revan içerisinde bırakıp kestiklerine şahitlik ediyoruz. Lütfen işi ehline bırakalım. Kasap olmayanlar hayatında hayvan kesiminden bugüne kadar bir haber yaşamış insanlar o işten uzak dursunlar. Herkes bildiği işi, herkes iyi olduğu işi yapsın. Bu bayramı inşallah kötü, bu bayramı inşallah acı, bu bayramı inşallah görmeyi arzu etmediğimiz ne varsa her şeyden uzak yaşadığımız mutlu bir bayram olsun efendim. Şimdiden Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de, Melih'in sevgi çemberinde bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar mikrofon başında sevgili dostum nöbetçi Erdem olacak. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın cumartesi ve biliyorsunuz gündüz kuşağında birlikte olacağız. Yarın nasip kısmet olursa saat 14'te Melih'in sevgi çemberinde başka bir yere sözünüz yoksa hepinizi beklediğimi hatırlatayım. Her şey gönlünüzce olsun, kalbinizce olsun. Güzellikler alın yazınız, kaderiniz olsun. Yarın 14'te Kral FM'de Melih

0: Yayın sevgi çemberinde görüşünceye dek Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a
1: ısmarladık. Koca İstanbul, sana sesleniyorum. Artık aramızda bir fark yok. Sen de büyüksün, ben de. Bana canımdan çok sevdiğim, bu varlığı verdiğin için sana minnettarım.

0: Bana bir şey olursa ne yaparsın?
1: Önce göstermelik bir matem. Sonra iki damla gözyaşı. Senin tırnağına zarar gelsin. İnan ki dünyayı yakar.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi ileterek programımıza başlayalım. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Zafer Peker'le ben de bayağı duygulandım. Beni de 90'lara götürdü. Bizim için sensiz sabah olmuyor diyemedim falan böyle. Zafer Peker bayağı özel bir isimdir. Yani pop müzik olarak geçer ama Zafer Peker işte pop müzikçi değildir. Bayağı bayağı damarcıdır. Bu pop'taki damar ekolünün başlangıç isimlerinden bir tanesidir. Buradan sevgili üstada Zafer Peker'e çok çok selamlarımızı iletelim. Bu vesileyle bizi de eskilere götürmüş oldu. Evet, saat 23'e kadar 2 saat boyunca alemin en kralında birlikte olacağız inşallah. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Kralla, efsaneyle, babayla kral konserler başlasın sevgili kralcılar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
3: Dacialılara bahar geldi. 3 yaş üzeri Dacia'nızı 22 Mayıs'a kadar yetkili servislerimize getirin. Tüm bakım, mekanik onarım, aksesuar ve işçiliklerinde %30 indirimli fiyatlardan yararlanın. Yapı Kredi World'e özel vade farksız 3 taksit imkanıyla 4 adet lastik alımına, Continental, Bridgestone ve Lassa marka lastiklerde toplam 1200 TL servis indirimi Dacia Care servislerde. Detaylı bilgi Dacia.com.tr'de.

0: Aynı gün. Aynı rutin. Aynı tatlar. Dur! Bir twist lazım. Konik şekli ve közlenmiş kırmızı biber lezzetiyle yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Renault Care servislerde 3 yaş üzeri Renault'unuza 22 Mayıs'a kadar tüm bakım, mekanik onarım, aksesuar ve işçiliklerde %30 fiyat avantajı. Olur mu? Olur. Çünkü bu aracınızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri Renault uzmanlığıyla hem de avantajlı fiyatlarla almanın en güzel yolu olur. Şimdi soru belli. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir? Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanızda 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil

Castrol ve Prometeon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.

0: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da. Benim bankam
1: İş Bankası. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de. Benim bankam İş
2: Bankası. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
3: bir adım önde. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Anne.
5: Anne.
6: Anne.
7: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına İş Cep'le yetişin. İş Cep'ten görüntülü görüşme ile çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
8: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
9: Hafta sonu etkinlik çok ama nakit yoksa üniversitelilere hafta sonu harçlığı Akbank'ta. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, hafta sonu %0 faizli artı para imkanından yararlan. Detaylar akbank.com'da.
10: İş Bankası.
1: İş Black. Yepyeni bir bankacılık deneyimine davetlisiniz. Tüm bankacılık işlemlerinizde kişisel bankacınız her zaman yanınızda. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: İlaç Gibi Radyo.
12: Reklam.
13: Umran Oto Ekspertiz.
11: İlaç Gibi Radyo.
12: Reklam.
14: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Ferdi Baba'nın ekstra damar şarkıları var. Günaha girme. Bunun en büyük örneklerinden biri ama bu da öyle. Baksana Allah aşkına. Nasıl bir beste ya? İlk defa bir dikkatimi çekti bu şarkıyı kim yazmış diye. İsmini ilk defa duyuyorum. Sevim Hikmet isimli bir söz yazarı. Hüseyin Altın'da da bazı zamanında şarkısını yazmış. Seni Dilendim şarkısı ona ait. Ama bestekar tabii, çok büyük bir bestekar. Büyük bir keman virtüözü. Birçok Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkılarında imzası olan büyük bir usta. Mustafa Sayan bestesi. Ama Seni Dilendim gerçekten de Günaha Girme ekolünden onunla aynı kıvamda, aynı tarzda, damarlıkta bir şarkı. Tabii şunu da ayrıca belirtmek isterim. Ferdi Baba'nın özellikle 80 yılında ekstra bir damar yönü var. Yıldızlar da kayar, Sen de mi Leyla, Ben de özledim falan, Yabancı mıyımlar, Son sabahlar falan, bayağı Ferdi Baba 80'lerde

Kaybetmeden hiçbir zaman kıymet bilinmiyor. Herkes ve ben de dahilim buna, bir şeyleri kaybedince, sağlığı kaybedince, makamı, mevkii, parayı, neyse kaybedilenin ne olduğu önemli değil ama kaybedince ya diyoruz şu keşke olsa da o zaman kıymetini bilsem. Elimizdeyken kıymetini bilmiyoruz ama nedense. Şimdi benim çok sevdiğim bir Emrah şarkısı var. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Mesajı çok güzel çünkü. Diyor ki şarkıda Emrah, baharda dost bilinmez diyor. Hava güzelken, güneşliyken, hani makamınız, mevkiiniz, maddiyatınız yerindeyse o zaman herkes dosttur. Herkes yanınızdadır. Herkes sizin sırtınızı sıvazlar, destekler. Ama ne zaman yağmur yağmaya başlar, ne zaman çamur olmaya başlar, ne zaman zemin kayganlaşmaya başlar, o zaman etrafınızda hiç kimse kalmaz. O yüzden siz baharda dost olanlarla devam etmeyeceksiniz. Kışın yağmurda, çamurda, zorda yanınızda kim varsa onları başınıza tac edeceksiniz. Eyvallah Uğur kardeşim, sana ve ortamda bulunan herkese selam olsun.

0: Datçalılara bahar geldi. 3 yaş üzeri Datça'nızı 22 Mayıs'a kadar yetkili servislerimize getirin. Tüm bakım, mekanik onarım, aksesuar ve işçiliklerinde %30 indirimli fiyatlardan yararlanın. Yapı Kredi World'e özel vade faksız 3 taksit imkanıyla 4 adet lastik alımına, Continental, Bridgestone ve Lassa marka lastiklerde toplam 1200 TL servis indirimi Dacia Care servislerde. Detaylı bilgi dacia.com.tr'de.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kâşif özelliğiyle.

0: hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Uyarıyoruz. Bayram tatili için yolda olan tüm sürücüleri kör nokta konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Özel araçlarda ön koltuklara küçük yaşta çocukların oturtulmaması gerektiğini de hatırlatalım. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım.
2: Uyarıyoruz.

0: Yani geçer geçer, daha öncekiler gibi geçer de nasıl geçiyor yani? Bir de delip de geçiyor, bağrı delip geçiyor, bir de öyle bir durum var. Yani tabii ki hayat devam ediyor, her şeye rağmen ayakta kalmaya, yaşamaya, mücadele etmeye devam ediyoruz. Bizden de beklentisi olan insanlar var. Yani siz ne olursa olsun, ne makamda ne mevkide olursa olsun, bir evladınız var, bir anneniz var, bir babanız var. Sizden de bir şeyler bekleniyor. Ne olursa olsun her şeye rağmen ayakta ve dik durumda olmak zorundasınız. Eminhan, ekibi toplamışsın bakıyorum. Tamam, biraz geciktin ama neyse, sevgili Ali kardeşim de gelmiş. Ali kaptana da selam olsun. Kadro tamamlanmış yani. Almayım yok ama neyse, ona da artık ona da bir cihaz göndereceğiz değil mi Eminhan?
1: Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem.

0: Tabii Taverna çok özel isimler, çok değerli isimler, sanatçılar yetiştirmiştir. Ben de Taverna'yı çok severim. Elimden geldiği kadarıyla da Taverna müziğe bol bol farklı isimlere de elimden ve farklı şarkılara da elimden geldiği kadar yer vermeye çalışıyorum. Tuncel'de özellikle Okul Yolunda şarkısını ben çok severim. Çok efsane bir şarkıdır. Çok da güzel yorumlamıştır. Sağ olsun sevgili Kaan'a da teşekkürlerimi iletiyorum. Ondan rica ettim, dedim biraz repertuarımızı, Tuncel repertuarımızı biraz genişletelim. Hatta birkaç yıl önce Atilla Kaya'nın mezarına gitmiştik. O da mezar ziyaretimizde bizimle birlikteydi. Ona da buradan Tuncay Tuncel'e de çok çok selamlarımızı iletelim bu vesileyle. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı, Dört Yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı, iki büyük ustayı, iki büyük efsaneyi rahmetten alalım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.

Yani ben şimdi Aynacıoğlu ailesinin veliahtını kırar mıyım ya? Ali kardeşim ne demek ya? Sen yeter ki iste.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: saklayacağım. Evet, güzel şarkılarımızla başladık. Yine güzel şarkılarımızla 02'ye kadar siz kralcılarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Öncelikle güzel bir gece diliyoruz. Haftanın son iş gününü geride bırakmak üzereyiz. Bayram tatili başladı. Birçok kralcımız yolda, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Şimdiden tüm kralcılarımıza güzel bir bayram diliyoruz. Yola çıkacak olan kralcılarımızdan da ricamız, aman dikkatli olsunlar. Trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Yolda olan kralcılarımıza, seyir halinde bizi dinleyen kaptanlarımıza, aynı zamanda gurbette bizi dinleyen kralcılarımıza da bolca selamlarımızı ileterek başlıyoruz. Yine dop dolu bir program bizleri bekliyor. Gerek yazılı mesajlarınızı, gerek sesli mesajlarınızı dediğim gibi 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Hemen WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 00'dan hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı dinledik. Gece yolculuğumuza Sinan Özen'le devam edelim. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan.

Edirne'nin Hafsa ilçesinden selam göndermiş sevgili Cemil. Bizden de ona selam olsun. İyi geceler Kadir Han, Uşak'tan Mahmut eşimle birlikte yine kraldayız ve severek dinliyoruz. Özellikle canım eşim Funda'ya ve kral ailesine gelsin diyor. Hayırlı geceler Tokat'tan Sadullah. Yollar şimdiden bayağı kalabalıklaştı. Lütfen tüm yoldaki arkadaşlarımız daha dikkatli olsunlar. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin diyor. Sevgili kaptanımıza Sadullah abimizin de dediği gibi bayram tatili başladı. Yollar kalabalık. Ricamız olsun kralcılarımızdan, yolda olan kralcılarımızdan, yola çıkacak olan kralcılarımızdan. Aman dikkatli olsunlar trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Üsküdar'dan Murat abimiz göndermiş mesajı. Şu anda seni dinleyen Ali Bey ve değerli eşim Meryem Hanım'a sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağan edeceğiz. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bir kez daha ricamız olsun kralcılarımızdan, özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan. Seslerinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutarsanız sesleriniz net bir şekilde bizlere ulaşır. Bizler de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM aracılığıyla hem kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle 02'ye kadar paylaşırız. 0532 703 92 çift 0 bu arada radyomuzun WhatsApp hattı. Marmaris'ten İbrahim Özcan'dan gelen bir mesajımız var. Üniversiteden gelen kızım Yaren'i almaya gidiyorum. Bütün Kral FM dinleyicilerine selam olsun. Canım kızlarıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet devam edelim. Firma isimleri söyleyen kralcılarımız var. O mesajları değerlendiremiyoruz. Bir mekanda oturuyoruz diyor. Eren, Anıl, Enes, Serhan. Tüm sevdiklerimize sıradaki şarkıyı armağan edelim diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine gelen mesajlarımızdan Ankara'dan Etimesgut'tan İsa. Oğlum Ömer Barış ve eşim Fatma Şimşek'e gelsin diyor. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. İyi geceler Kadir Han. Ramazan...

şu anda seni dinliyorum. İstanbul'dan bir taraftan da seyir halindeyim. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: Bayramın şimdiden mübarek olsun diyor. Teşekkür ederim. Uğur Yaman'dan gelen bir mesaj. Özellikle eşim Meryem Gülsüm Yaman'a sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim. Mustafa Sayar kardeşime de aracılığınızla selam olsun demiş sevgili kralcımız. Kadirhan hoş geldin. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor. Sivas'tan Aslı. Hayırlı geceler Kadirhan Trabzon'dan, Maçka'dan, Zübeyde, Yavuz ben. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Ben diyor sevgili kralcımız, otizmli bir çocuk annesiyim. Sıradaki şarkı tüm annelere armağan edersen sevinirim diyor. Almanya'dan selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun sevgili Yüce Nur Tezcan'a. Sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Sevgili yavrumuzu da öpüyoruz. Allah sağlıklı saatli büyümelerini nasip etsin inşallah. Sıradaki şarkımızı hem ona hem gurbette olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Diyarbakır'dan Ayşe'den gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinleyen herkese gelsin. İyi yayınlar abim demiş. Biricik Gölpazarı'ndan Mehmet. Sıradaki şarkıyı taksici kardeşim Suat'a armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Sakarya'dan Kadir'den gelen bir mesajımız var. Evet, Çorlu'dan Coşkun şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime demiş. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız, gece de uzun. Birazdan gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda sesli mesajlarımızı da paylaşacağız. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: İnegöl'den Hayati Cebe'den bir mesajla devam edelim. Şu anda tüm müşterilerimizle seni dinliyoruz. Kadir Han, Konurlar Mahallesi sakinlerine de sıradaki şarkı armağan edersen, selam gönderirsen bizleri mutlu edersin demiş. Selam olsun. Serdar Karabay, şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. İyi geceler İzmir Ödemiş'ten Mehmet Bozkoç ben. Gece çalışan şirketimizdeki tüm arkadaşlarıma sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Şu anda yolda olan tüm kralcılara da hayırlı yolculuklar dilemiş. Yine Malatya'dan selam göndermiş. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Hüsnü'den gelen bir mesaj eksik olmasın. Sema'dan gelen bir mesajımız var. Babam İlyas'ı armağan ediyorum. Şu anda yoldayız. Sinop'a gidiyoruz. Sizi açtık dinliyoruz. Buradan eşim Ahmet'e, kardeşlerim Şermin ve Selçuk'a da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine yollarda olan bizleri dinleyen kralcılarımızdan bir mesajla devam edelim. İstanbul'dan Yozgat'a gidiyorum. Orhan Gencebay'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor Hasan Hüseyin Şahin. Hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Malum bayram tatili başladı. Yollar çok kalabalık. Ricamız olsun kralcılarımızdan trafik kurallarına uyarım. Hız yapmadan emniyet kemerleri takılı olarak inşallah seyahatinizi güzel bir şekilde sonlandırırsınız. Tekrar yolda olan kralcılarımıza, yol hazırlığına giren kralcılarımıza da şimdiden hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, Ankara Mamak'tan sevgili Yeşim'den gelen bir mesajımız var. Aysel yine bizi Ankara'dan dinleyen kralcılarımızdan. Bodrum'dan Osman Efe seni dinliyoruz demiş. Gaziantep'ten İlhan'dan gelen bir mesajımız var. Büşra yine yollarda izliyor. İstanbul'dan Kayseri'ye doğru sizinle birlikte yolculuk yapmaktayız. Başta eşim Muammer ve tüm uzun yolda sizleri dinleyen kralcılara gelsin diyor. Gurbetten Viyana'dan gelen bir mesajla devam edelim. İyi geceler Kadir Han, tüm kralcılara Viyana'dan. Necati Şimşek, eşim Melek, kızım Merve ile gecenin derinliğinde sizleri dinlemekteyiz. Sıradaki şarkılar tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin diyor. Yine gurbetten Miami'den, Amerika'dan gelen bir mesaj. Haluk Kaya, abisi Hüseyin Kaya ile beraber bizleri dinlemekte. Sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: İyi geceler Kadirhan abi. İzmir'den annem Nüket Uzar'a sevgilerimi iletiyorum. Onu çok seviyorum. Kızı İlkim'den selamlar. Aynı şekilde babam Mazlum Uzar'a da sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. İyi geceler.
0: Evet, iyi geceler diyoruz kralcımıza. Son bir sesli mesaj.
2: İyi akşamlar Kadirhan. Tekirdağ Çerkezköy'den servis şoförüyüz. Şu anda 12.8 vardiyasını getirdik. Arkadaşlarla seni dinliyoruz. Bütün kralcılara selam olsun. Herkese iyi bayramlar.
3: Kadirhan

0: İyi yayınlar Kadir Han, Erdem ben. Tır kaptanıyım, gece vardiyasında çalışıyorum. Özellikle tüm sevdiklerime ve tüm lojistik çalışanlarına armağan edersen mutlu olurum demiş. Ordu'dan Kadir Han abi, yine her yıl geleneğimiz olan köyde kuzen buluşmamızı seninle yapıyoruz. Özellikle sıradaki şarkıyı Mücahit Yüksel'den tüm Kral Efendi dinleyicilerine armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Bu arada sevgili Ezgi'ye de selamlarımızı gönderelim. Ezgi Aykanat şu anda Gaziantep'ten Kilis yolunda bizleri dinlemekte. Dilek'le beraber hem Ezgi'ye hem Dilek'e selam olsun. Onlar gibi yolda olan tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Yollar açık olsun inşallah. Evet, Ankara Keçiören'den Ayaz'dan gelen bir mesajımız var. Aydın Yenipazar'dan Hüseyin, şu anda seni dinliyoruz. Özellikle Osman'a ve Erkan kardeşime gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, Kadir Han iyi yayınlar demiş Antalya'dan Beyda. Yine gelen mesajlarımızdan Ahmet Polat'tan bir mesajımız var. Şu anda Gaziantep'ten Afyonkarahisar'a yolculuk yapmaktayız. Özellikle Cengiz ve Nuriye ve Ali'ye sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Gaziantep'ten herkese selam olsun demiş. Fransa'dan Kudret'ten gelen bir mesajımız var. O da Ekrem, Melih ve İlyas'la beraber bizleri dinlemekte. Sıradaki şarkımızı hem onlara hem de tüm kralcılarımıza armağan edeceğiz. Bu arada mesaide olan kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Çanakkale Biga'dan Atilla, şu anda seni dinliyorum diyor. Mert Çetin için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle bir kaçını paylaşalım.
1: Kadir Han abi yayınlar. Ben Serkan Ilçın, tır şoförüyüm. Şu anda Avusturya'dan Almanya'ya doğru hareket halindeyim. Senden ricam abi, İbrahim Tatlıses'ten Tövbeler Olsun şarkısını çalabilir misin? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar abi.
0: Evet, kaptanımıza selam olsun. Son bir sesli mesajı daha değerlendirelim.
2: Selam Kadir Han. Ben Çağatay, tır şoförüyüm. Şu an Eskişehir'den İzmir'e doğru yol almaktayım. Benim gibi yollarda olan tüm meslektaşlarıma selamlar, saygılar, kazasız belasız sürüşler. Sıradaki parçayı da onlara armağan ediyorum. Krala selam, damara devam.

İstanbul'dan, Bağcılar'dan, Sevcan'dan gelen bir mesajımız var. Arkadaşlarım Ayda, Senem ve ablam Serap'la seni dinliyoruz demiş. Tüm sevdiklerimize gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine İstanbul'dan, Şile'den Yaşar Tunca. Şu anda nöbetteyim, bir taraftan çalışıyorum, diğer taraftan da seni dinliyorum. Tüm çalışan kralcılara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Özellikle Seyfullah Selvi'ye gelsin demiş. Fransa'dan gelen bir mesajımız var Osman'dan. Yine Çanakkale Yenice'den. Ferdi. Bayram tıraşını sizi dinleyerek daha keyifli yapmaktayız. Kadınan abi diyor, berberim tüm kralcılara gelsin diyor. Sanırım bayramların en çok mesai yapan meslek kurumlarının, kuruluşlarının başında kuaför kralcılarımız geliyor. Birkaç gün sonra onların da gece mesaileri başlayacak. Kolaylıklar dileyelim, hayırlı işler, bol kazançlar olsun inşallah. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Kartal'dan, İstanbul'dan, gece nöbetçisi Mesut'tan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum sıradaki şarkı ediyor. Adana'dan Yeşim'e selam olsun. Yine Almanya'dan Berma'dan bir mesaj. Adana'dan Fikri İrfan'ı çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Adana'dan bir mesaj daha Mehmet. Özellikle annem Ayşe ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum sıradaki şarkınızı diyor.

Sydney'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan diyor, Kral FM'i çok seviyorum. Sıradaki şarkıyı eşime, çocuklarıma armağan edersen mutlu olurum. Hayırlı bayramlar demiş Hüseyin abimize, selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona ve tüm gurbette olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim mesajlarımıza. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Her gece olduğu gibi bu gece de 02'ye kadar güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram'dan da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Evet, Samsun'dan Seyfettin Gülçin'le beraber bizleri dinlemekte. Bursa'dan Bihter'e selam gönderelim. Edremit'ten Erkan Can'dan gelen bir mesajımız var. İstanbul'dan yazıyorum. Kuzenim Aykut'un doğum günü, onu kutlarsan çok sevinirim Kadirhan demiş. Onu çok sevdiğimizi söylersen daha da sevinirim diyor Özge. Evet, Aykut'un doğum günü kutlayalım. Aykut gibi bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günleri kutlu olsun. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber, özellikle doğum günü olan kralcılarımıza da şarkımız, armağanımız olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla.

İyi yayınlar Kadirhan, Rüştü, Varol, tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'na enişten dileklerimle kutluyorum. Şu anda Almanya'dan, Nürnberg'den Türkiye'ye seyir halindeyim. Şoför olan tüm arkadaşlara, uzun yol kaptanlarına gelsin sıradaki şarkı diyor. Sıradaki şarkımızı sevgili kralcımıza da armağan edeceğiz. Evet, devam edelim mesajlarımıza. İyi geceler. Emrah'tan bir şarkı istiyorum. Amirim Eyüp Kabol ve ekibine gelsin demiş. İsmini belirtmeyen bir kralcımız Malatya'dan göndermiş bu arada bu mesajı. Selam gönderelim. Bu arada kralcılarımızdan ricamız, mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Kadirhan Balıkesir, Havran'dan Şemsettin ben, gece seni dinliyorum diyor. Yine gurbetten gelen bir mesajla devam edelim. Almanya'dan Yeşim şu anda seyir halinde olan kralcılarımızdan hayırlı yolculuklar diliyoruz hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza. Oldukça yoğun mesaj trafiğimiz. Antalya'dan gelen bir mesajımız var Özlem'den. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin diyor. Muğla Milas'tan Mehmetcan, Müslüm Baba'dan bir şarkı istemiş. Marmaris'ten Burak'a selamlarımızı iletelim. Kadirhan, Bursa'dan babamla geziyoruz ve seni dinliyoruz. Babam Güven'e selam gönderiyorum. Çok seviliyorsunuz demiş. Bir sonraki şarkıyı ona armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Kıvanca selam olsun. Hem ona hem babasına da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. İyi geceler Kadirhan, her zaman yazmasam da ama her zaman kulağım kralda. Mehmet Akkaya, Almanya Tuttlingen'den, tüm Tuttlingen'de sizleri dinleyen gurbetçilere armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız, sıradaki şarkımızı kralcılarımızla paylaşacağız. Diğer taraftan da gözüm yeni gelen mesajlara ilişiyor. Çetin Karatay, Balıkesir Gönen'den bizleri takip eden kralcılarımızdan. İzmir Bergama'dan İbrahim'e selam gönderelim. Yine İzmir'e Abdullah'a da selam olsun. Amerika'dan gelen bir mesajımız var. Ömer, şu anda seyir halindeyken seni dinliyorum diyor. Kadirhan abicim nasılsın? Kanada'dan Özkan ben, tüm sevdiklerime özellikle o da benim gibi Kral FM dinlemekten vazgeçmeyen Ali Osman kardeşime de sıradaki şarkı armağan edersen sevinirim demiş sevgili kralcımız. Hem onlara hem gurbette olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan ederim. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımıza.

Adam Mücahit ben 4-12 vardiyasından çıktık. Şu anda serviste eve gidiyoruz. Sıradaki şarkıyı servis şoförümüz Fırat abiye, servisteki arkadaşlara, abilere armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Çanakkale'den Altan'dan gelen bir mesajımız var. Azer Bülbül'den bir şarkı istiyor. Hatay'dan yazıyorum. 20 yaşındayım. Kendimi bildim bileli. Annem neredeyse her gece Kral FM dinler. En sıkı takipçilerinizdendir. Buradan sevgili annem Tuğba'ya ve bütün annelere selamlarımı gönderiyorum diyor. Cansu Taşkan'a da bizden selam olsun. Sıradaki şarkımızı hem ona hem annesine de armağan edeceğiz. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Şu anda seni dinliyorum diyor. Mustafa Özben Amerika'dan, New York'tan selam olsun. İyi yayınlar Kadirhan. Özellikle selam Şahin'den.

0: bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. İstanbul Üsküdar'dan gelen bir mesajımız var. Arzu göndermiş mesajı. Karacaahmet'ten selamlar. Günümün %80'i Kral FM dinliyorum. Çok seviyorum. İyi ki varsınız demiş. Tüm Hataylılara sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bursa'dan bir mesajla devam edelim. Elif'ten gelmiş mesajımız. Aynı zamanda sesli mesajlarda yoğunlukta hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: İyi geceler Kadiren abi. İyi yayınlar. Sandıklı'dan Okan. Uzun yol şoförüyüm abi. İstanbul'dan evime doğru dönüyorum şu an. Yollar gerçekten çok kalabalık. Lütfen herkes yollarda çok dikkatli olsun. Küçük araçlardan tek dileğim, tek isteğim, büyük araçlara, ağır ticarilere biraz saygı. Çünkü bunlar taksi gibi hemen durmuyor, hemen hareket etmiyor. Lütfen buna dikkat edelim. Abi iyi yayınlar dilerim. Seni dinlemek güzel, kralı dinlemek güzel.
0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili kaptanımıza. Onun da söylediği gibi lütfen dikkatli olalım. Hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Yolda olan tüm kralcılarımıza, yola çıkacak olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar diledikten hemen sonra son bir sesli mesajı daha paylaşalım. Almanya'dan gelen bir sesli mesajımız.
2: Hayırlı akşamlar Kadirhan kardeşim. Ben...
0: Evet, kesinti oldu. Devam edelim.
2: Sema Doğanay Almanya'dan. Ayağımızın tozuyla Kınaya geldik. Kızımla beraber şu an eve dönüş yolunda seni dinliyoruz. Eğer hatırlarsan vatanımızın dönüş yolunda seni dinleyerek Kral FM eşliğinde sıla yolumuzu bitirmiştik geçen hafta. Şükür evimize yuvamıza ulaştık. Geldiğimiz gibi ayağımızın tozuyla yine Kral FM'le sizlerleyiz. Sıradaki şarkını tüm gurbetçilere armağan ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum.

0: Senem Yılmaz, şu anda mesaide olan eşim Enes Yılmaz'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diye de not düşmüş sevgili kralcımız. Yine mesaide olan kralcılarımızdan İzmir Çiğli Organize'de çalışmaktayız Kadirhan diyor. Ali dayıma gelsin sıradaki şarkı demiş. Yeğeni İlker Avcı'dan gelen bir mesaj. Tüm kralcılara selamlar. Almanya'dan, Hamburg'dan Türkiye'mize yola çıktık. Tüm yolda olanların yolu açık olsun. Özellikle sıradaki şarkıyı eşim Aydın'a ve tüm kralcılara armağan ediyoruz demişler. Şebnem Aydın İskender ikilisi göndermiş bu mesajı. Hem onlara hem yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Hatay'dan Ece'den gelen bir mesajımız var. Özellikle canımdan çok sevdiğim uzun yol kaptanı Mehmet'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Afyonkarahisar'dan selam göndermiş kralcımız, ismini belirtmemiş, ricamız olsun mesaj gönderirken isminizi yazmayı unutmuyorsunuz. Devam edelim, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Hayırlı yayınlar Kadirhan abi diyor İstanbul'dan, Beylikdüzü'nden Ömer. Sesli mesajlarımız da yoğunlukta, birazdan gelen sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Az evvel sesli mesajlardan veya yazılı mesajlardan birinde sözümüz olmuştu kralcımıza Selami Şahin'le ilgili. Güzel bir şarkısını seçtim. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Ben Yusuf, hayırlı yayınlar. Kadirhan tır şoförüyüm. Yolculuğumu seninle tamamladım. Herkese hayırlı yolculuklar dilemiş sevgili kralcımız. Selam olsun. Sıradaki şarkımızı Yusuf'a da armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim. Aydın Efeler'den gelen bir mesaj Kadir'den. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan abi. Çok sevdiğim Aydın'a ve Gökhan abime gelsin sıradaki şarkı diyor. Bursa Nilüfer'den Cengiz'den gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan abi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosuna bir selam. Da Konya'dan Furkan Genç'ten diyor. Annemle seni dinliyoruz sıradaki şarkıyı. Annem, kardeşlerim ve Aykut abim armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş sevgili kralcımıza. Selam olsun. Yılmaz Oğuz İzmir Kemalpaşa'da gece vardiyasında olan kralcılarımızdan İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. Vardiya amiri ve tüm çalışan arkadaşlarıma armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. İzmir Kınık'tan Osman, Serdar ve Yunus abime gelsin diyor sıradaki şarkı için. Devam edelim mesajlarımızla. Yusuf, hayırlı yayınlar Kadirhan diyor İstanbul'dan. Almanya'dan Cemal'den gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan. Çorlu'daki Meriç ailesine ve Kral FM dinleyicilerine gelsin diyor. Sesli mesajlarda yoğunlukta hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Selamlar Kadirhan. Ben Emre. Bursa'dan gemiye doğru dönüyoruz eşimle birlikte. Kral FM'i dinliyoruz. Sıradaki parça bütün gemliklere gelsin. Hayırlı akşamlar.

uyarıyoruz. Bayram tatili için yolda olan sürücülere bir kez daha hatırlatıyoruz. Her iki saatte bir 15 dakika mola verilmesi hayati önem taşıyor. Unutmayalım, trafik kazalarının çoğu yorgunluk sonucu dikkatin dağılmasından kaynaklanıyor. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım. Uyarıyoruz.

0: Isparta'dan gelen bir mesajımız var. Selim göndermiş mesajı. Kadirhan gece vardiyasında çalışıyorum, tüm vardiya arkadaşlarıma ve Huriye'ye onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş. Kütahya'dan Servet şu anda Antalya'da hastanede yatmakta olan Murat'a acil şifalar diliyorum diyor. Acil şifalar olsun hem Murat'a hem hasta olan tüm kralcılarımıza. Evet, Naim'e selamlarımızı iletelim. Konya Karapınar'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. İyi geceler Kadirhan, Gaziantep'ten severek dinliyorum. Kral FM dinleyicilerine ve Fırat'a armağanım olsun demiş ama ismini belirtmemiş. Adıyaman'dan gelen bir mesajımız var. Neşe, eşim Rıdvan'a selam olsun. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Aynı zamanda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız yoğunlukta. 0532 703 92 00. Radyomuzun WhatsApp hattı. Son saatimizdeyiz bu arada. Birbirinden güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram demişken hemen Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Fırat'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda Balıkesir'den bizleri dinlemekte. Halil'e ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Erzurum'dan selamlar, severek dinliyoruz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş Fatma, sözümüz olsun. Selam olsun Fatma'ya da. Devran Aslan, Kadirhan şu anda seni dinliyorum abi. Tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Necati, tüm kralcılara Viyana'dan selamlar, eşim Melek, kızım Merve ile gecenin derinliğinde seni dinlemekteyiz. Tüm gurbetçilere gelsin sıradaki şarkı demiş. Son bir mesajı daha paylaşalım. Ahmet Polat'tan. Gaziantep'ten Afyonkarahisar'a yolculuk yaptıklarını belirtmişler. Özellikle tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Hem onlara hem yolda olan kralcılarımıza şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: bir gerçeğe geçti o sanladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşale doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı içerse erken, kaderimdir dedim.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kadirhan.

İsviçre'den sevgili Eray'dan gelen bir mesajımız var. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun diyor. Kadir Han'ı yayınlar, Şafak ben. Seni dinliyoruz. Çanakkale'den İstanbul'a seyahat ederken kaptan arkadaşım Erkan'a da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Şu anda 20 yolcumuzla seni dinliyoruz demiş. Yollar açık olsun. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Merhaba Almanya, Münih'ten tüm taksicilere selam olsun. Balıkesir'e de sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor Engin Akbaş. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Bursa'dan Duygu, 3 yıldır Bursa'da yaşıyorum. Evet, inşallah sevgili kralcımızın kalbine göre olur her şey. Bir takım özel bir şeyler paylaşmış. Allah herkesin gönlüne ferahlık versin. Selam olsun sevgili kralcımıza da. İnşallah yakın zamanda yaşamış olduğu problem düzelir temennisiyle. Bir sonraki mesajımıza bakalım. Milas bölge trafikten polis memuru Serkan'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan kardeşim, yine bir gece nöbetinde birlikteyiz. Şunu söylemek istiyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum. Tüm kaptanlarımıza, yolda olan tüm arkadaşlarımıza da dikkatli olmasını istiyoruz diye de güzel bir çağrıda bulunmuş polis memurumuz, trafik polisimiz Serkan'a hayırlı nöbetler dileyelim. Bir kez daha onun vesilesiyle yolda olan, yola çıkan

0: Gelecek olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar, trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılı olarak hız yapmadan inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Yollar açık olsun. Tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Şu an İstanbul'dan memleket Tokat'a gitmek üzere yoldayız demiş. Eşim Murat Altın'a sıradaki şarkı diyor Lütfiye. Evet, Malatya'dan selam göndermiş Hüsnü. İstanbul'dan Engin'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan kardeşim kolay gelsin. Antalya Manavgat'tan Cengiz. Tüm şoförlere ve Antalya harç çalışanlarına da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Fuat Girgin'e selamlarımızı iletelim. Beraber çalıştığım arkadaşıma gelsin. Deniz'e sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Hayırlı geceler Nazilli'den Deniz. Yine Ankara'dan Sibel'den gelen bir mesaj. Miami'den New York'a yolculuktayız. Severek dinliyoruz Kadirhan abi. Hüseyin ve Cem'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu oluruz demişler. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Kütahya'dan Nefise'den gelen bir mesajımız var. Ben Hiranur teyzem Dilek için bir şarkı istiyorum demiş. Yine gelen mesajlarımızdan selamlar Kadirhan kardeşim, kolay gelsin. Bugün Ziraat Kupası'nda kupayı alan Trabzonspor'u canı gönülden kutluyorum. Bütün taraftarlara armağan olsun demiş. Almanya Stuttgart'tan Yaşar abimizden gelmiş mesajımız. Osman Gümüş, hayırlı yayınlar. Bu arada Trabzonspor'u kutluyoruz. Nazilli'den yine Ömer'den gelen bir mesajımız var. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin diyor. Evet, birazdan vedamızı yapacağız. Vedamızla beraber artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Dediğim gibi birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.

İyi geceler sevgili abim demiş Kayseri'den Samet ve Ceren'e de selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Nazilli'den gelen bir mesajımız var Elif'ten. Onlar da şu anda mesaide olan kralcılarımızdan kolaylıklar dileyelim. Kadenhan iyi yayınlar, gecen güzel olsun. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş Ramazan. Belçika'dan göndermiş bu arada bu mesajı. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Şu anda seni dinliyorum diyor Ümit Akman. Özellikle Trabzonsporlulara sıradaki şarkı armağan ediyorum demiş. İngiltere Londra'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Nurettin'den selamlarını ileten kralcılarımızdan. Yine Amerika'dan Los Angeles'tan merhaba Kadirhan selam olsun. İyi bayramlar diliyorum şimdiden. Emin'den gelen bir mesaj. Evet gurbetten gelen mesajlarımız çoğunlukta. Asiye Kardelen Norveç'ten şu anda bizleri dinlemekte. Selamlar Kadirhan sizleri Norveç'ten dinliyoruz. Buradan Türkiye'ye çok selam gönderiyoruz. İyi ki varsınız sizleri çok seviyoruz demiş. Eksik olmasınlar. Bizden de selam olsun onlara. Sıradaki şarkımızı tüm gurbette olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Hollanda'dan Gaziantep'li Mehmet Koç sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin diyor. Almanya'dan Hamburg'dan Tevfik şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan özellikle çok sevdiğim eşim Sevil için de bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. İyi geceler Kadirhan abi diyor. Karabük'ten Ramazan şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz diyor. Güzel bir şarkımız var. Birazdan vedamızı yapacağız. Öncesinde güzel bir şarkı dediğim gibi var. Sonrasında buradayız.

0: İstanbul'dan Murat şimdiden herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun demiş sevgili kralcımız. Ahmet'ten Dora'ya sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Evet, sıradaki şarkımız onlara da armağan edeceğiz. Devam edelim, şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım vedamızı yapmadan. Evet, Kadirhan abi seni dinliyorum diyor. İstanbul'dan Okan, şu anda çalışan tüm kralcılara gelsin sıradaki şarkı. Hem Okan'a hem şu anda çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Güzel bir gece olsun hepimiz için. Mesaide olan, gurbette olan kralcılarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Nasip olursa hafta sonu biliyorsunuz gece yayınında değilim. Pazar nasip olursa saat 13'te, gündüz 13'te hafta sonuna özel şarkılarımızla sizlerle beraber olacağız. Pazar saat 13'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.